Franz Schubert'in Ernst Schulze'nin şiiri üzerine bestelediği Köprüde başlıklı lidini bariton Julian Van Melaerts, piyanist Ian Tyndale eşliğinde seslendirdi. Sanatçıların 1 Haziran 2025 tarihli Schubert konseri, bestecinin Avcı ve Kavga adlı liitleriyle devam ediyor.

1 Haziran 2025'te Montreal'de sahne alan soprano Harriet Burns ve bariton Julian Van Melart, Schubert'in Avcı ve Kavga adlı leadlerini seslendirdiler. Konser Schubert'in en ünlü eserlerinden biri olan Ave Maria ile devam ediyor.

Franz Schubert'in Ave Maria başlıklı eserini soprano Harriet Burns, piyanist Ian Tyndale eşliğinde seslendirdi. Sanatçıların 1 Haziran 2025 tarihli Schubert konseri devam ediyor. Sırada bestecinin Philoctet ve Memnon adlı liedleri var.

1 Haziran 2025'te Montreal'de sahne alan bariton Julien Van Melaerts, Schubert'in Philoctet ve Memnon adlı liedlerini seslendirdi. Sanatçıların Schubert konseri, bestecinin Antigone und Ödip başlıklı şarkısıyla devam ediyor. Soprano Harriet Burns'den dinliyoruz.

Franz Schubert'in Antigone und Ödip başlıklı şarkısını soprano Harriet Burns seslendirdi. Piyanist Ian Tyndale eşliğinde sahne alan sanatçıların Schubert konseri devam ediyor. Sırada bestecinin Arpçının Şarkıları başlıklı lidi var. Bariton Julian Van Melerts yorumluyor.

1 Haziran 2025'te Montreal'de sahne alan bariton Julien Van Melars, Schubert'in Arpçının Şarkıları başlıklı liedini seslendirdi. Sanatçıların 1 Haziran 2025 tarihli Schubert konseri, bestecinin Wilhelm Meister'dan 4 Şarkı adlı dizisiyle devam ediyor.

Schubert'in Wilhelm Meister'dan 4 şarkı dizisini soprano Harriet Burns ve bariton Julian Van Melars'tan dinledik. Piyanist Ian Tyndale'in eşlik ettiği sanatçıların Schubert konseri devam ediyor. Sırada bestecinin Umut ve İnanç, Umut ve Sevgi başlıklı liyitleri var.

1 Haziran 2025'te Montreal'de sahne alan soprano Harriet Burns ve bariton Julian Van Melaerts, Schubert'in Umut ve İnanç, Umut ve Sevgi başlıklı liedlerini seslendirdi. Sanatçıların Schubert konseri, bestecinin Işık ve Sevgi ve Mutluluk adlı liedleriyle sona eriyor.

Franz Schubert'in Işık ve Sevgi ve Mutluluk başlıklı liedlerini soprano Harriet Burns ve bariton Julian Van Melaerts, piyanist Ian Tyndale eşliğinde seslendirdiler. Programımız yine Schubert'e ait Fierabras operasının uvertürüyle devam ediyor.

Franz Schubert'in 1823 tarihli Fierabras başlıklı operasının uvertürünü Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyıl müzik tarihinin en önemli isimlerinden Jean-Philippe Rameau'nun klavsen için kaleme aldığı eserlerden seçkiler var sırada.

klavsen sanatçısı Andreas Beauregard, Jean-Philippe Rameau'nun Klavsen için Parçalar albümünden seçkiler seslendirdi. Programımızın bu bölümü Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosu'yla sona eriyor. Solist Kanadalı piyanist Alice Burla.

Clara Schumann'ın Opus 7 La Minör Piyano Konçertosunu solist Alice Burla ve Mario Venzago yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası'ndan dinlediniz. Yöre Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında kaleme aldığı KÖHEL sayısı 570 si bemol majör piyano sonatını ve klasik dönemde adını duyurabilmiş ender kadın bestecilerden biri olan Marian Martinez'in Do Majör Senfonisini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne İskoçyalı çağdaş besteci James Macmillan'ın 2007 tarihli 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle başlıyoruz. 1998 yılında bir araya gelen ve dünyanın önde gelen oda müziği gruplarından biri olan Royal Quartet seslendiriyor.

2007 yılında kaleme aldığı 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Royal Quartet yorumladı. Louis Farrow'un 1847 yılında bestelediği Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisi ile devam ediyoruz. Ben Oda Orkestrası seslendiriyor.

Luis Faro'nun Opus 36 Sol Minör 3. Senfonisini Graziella Contralto yönetimindeki Bern Oda Orkestrası seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart var sırada. Bestecinin 1789 yılında kaleme aldığı köhel sayısı 570 si bemol majör piyano sonatını dinliyoruz.

Piyanist Christian Böjaudenhout, Wolfgang Amadeus Mozart'a ait QL sayısı 570 si bemol majör piyano sonatını seslendirdi. Programımız 1702-1768 yılları arasında yaşamış İspanyol besteci José de Nebra'ya ait bir kantatla devam ediyor.

Soprano Maria Espada ve Alaire Espanyol topluluğu José de Nebra'ya ait bir kantat seslendirdi. Rönesans döneminde yaşamış Venosa prensi ve besteci Carlo Gesualdo'ya ait iki motetin bakır nefesli çalgılar için düzenlenmiş versiyonu var sırada.

Carlo Gesualdo'nun 1603 tarihli iki motetini Peter Maxwell Davis düzenlemesiyle Graham Ashton Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu'ndan dinlediniz. Klasik dönemin birkaç kadın bestecisinden biri olan Marian Martinez'in Do Majör Senfonisi ile devam ediyoruz.

Klasik dönemin piyanist ve bestecisi Marian Martinez'in Do Majör Senfonisini BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Henry Purcell'ın 1682-1685 yılları arasında dinsel ayetler üzerine kaleme aldığı yapıtlardan Çan Marşı'yla sona eriyor.

0: Henry Purcell'ın Çam Marşı adlı eserini solistler ve Philip H.R.V. yönetimindeki Collegium Vocale Gent topluluğundan dinlediniz. Yöre Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının istismarına göz yummadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan'la Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ayrıca Hollanda Başbakanı Yeten ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la da telefonla görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesini açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel ekibinin delegeden kurultayı için imza toplamasına ilişkinse CHP'nin şu an kurultay şansı yok. Tedbir kararı nedeniyle imza toplansa bile kurultay yapılamaz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Yalım'ın ifadesinde kurultay sürecinde delegelerin iradelerinin önceden şekillendirildiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Yalım, Özgür Özel için 115 delegeden imza topladım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmelerle kutuplaşmanın derinleştiğini belirtti. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında konuşma yapan Bahçeli, yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor dedi. Siber suç,

Satışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine geçit verilmiyor. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli birçok ilde yapılan operasyonlarda 255 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 250 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç organizasyonlarına karşı operasyonların tavizsiz şekilde süreceğini söyledi. Trendyol Süper Lig'deki maçların bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayımlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda maçları kaçak yayımladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının 43. oturumu sona erdi. Oturumda 3 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Mahkeme heyeti duruşmaya bugün devam edilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya gidecek. Bakan Fidan'ın Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Fidan'ın ajandasında ticaret ve savunma sanayiinde işbirliği olanakları var. ABD ve İran arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin Washington-Tahran hattındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın gelecek hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın daha önce görüşmeyi reddettiği nükleer programının bazı yönlerini müzakere etmeyi kabul ettiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. A milli takımda 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 26 kişilik nihai kadro belli oldu. 35 kişilik geniş kadroda bulunan Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Hellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Eke Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı 26 kişilik kadroda yer almadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı finaller öncesinde özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Millileri yolcu eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolculara başarı dileyerek inşallah yolun sonu final olur dedi. ABD, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü, bir de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 3. Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.

Friedrich Dotzauer'in Opus 57 3 numaralı mi majör flüt ve yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler sunduk. Piramit dörtlüsü seslendirdi.

Emmanuel Moore'un 166 sayılı do diyez minör viola ve piyano için konser parçasını dinlediniz. Dirk Hegeman ve David Ball ikilisi seslendirdi.

Humphrey Procter Gregg'in bir numaralı La Minör Keman ve Piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Andrew Long ve Ian Buckle ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Göksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
1: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere orkestramızın 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği konserden bir seçki hazırladık. Ülkemizin başarılı orkestra şeflerinden Murat Cem Orhan'ın yönettiği konserin solisti, günümüzün de en dikkat çeken genç klarnet virtüözlerinden Joe Christophe'tu. Fransız asıllı sanatçı, Paris Ulusal Yüksek Müzik Konservatuvarı'ndaki öğrenimi sırasında kazandığı uluslararası başarılarla kısa sürede adını duyurmuş, ARD müzik yarışmasındaki birinciliği dahil 10'a yakın ödüle sahip önemli bir sanatçı. Berlin, Münih ve Stuttgart başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen orkestralarıyla solist olarak sahne alan çok yönlü sanatçı, ayrıca ustalık sınıfları ve oda müziği çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Evet, klarnet virtüözü Joe Christophe, konserde Oscar Navarro'nun ikinci klarnet konçertosunu seslendirdi. 1981 doğumlu

Genç İspanyol besteci Navarro ise özellikle film müziği alanına yoğunlaşmış olsa da müzik dünyasına önemli eserler vermiş, eserleri Amerika, Rusya, Avrupa gibi dünyanın pek çok yerinde seslendirilmiş, ödüllü ve çok yönlü bir besteci. Navarro'nun 3 bölümden oluşan ancak ilk 2 bölümü birbirine bağlı seslendirilen eserde ilk bölüm etnik ve New Age esintileri taşıyor. Bu bölüm zaman zaman flamenco'nun en önemli enstrümanlarından alkışları da içeren hayli renkli ve ilginç bir folklorik yapıya da sahip. Klarnetin tüm teknik müzikal olanaklarını iyi değerlendiren eserin ikinci bölümünde insan sesinin sakin ve yumuşak ifade gücünü yansıtan solo çalgı dinleyiciyi adeta hipnotize ediyor. Ardından gelen son bölüm Prestissimo ise klarnet solistinin virtüözlüğünü sergilediği ve orkestrayla diyaloğa girdiği büyük bir dansa dönüşerek sona eriyor. Şimdi bu renkli eseri Oscar Navarro'nun ikinci klarnet konçertosunu klarnet sanatçısı Joe Kristoff'un ustalıklı yorumuyla dinleyelim. Sanatçıya Murat Cem Orhan yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Oscar Navarro'nun ikinci klarnet konçertosunu solist Joe Christoph'un yorumuyla dinledik. Sanatçıya Murat Cem Orhan yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. 22 Ocak 2026 tarihli konserde seslendirilen bu eserin ardından solist Joe Christoph, klarnetin bambaşka renklerini de içeren modern bir klezmer seslendirdi. Doğu Avrupa'da yaşayan Musevilerin geleneksel halk müziğini ifade eden klezmer kelimesinin kökeni İbranice kley ve zemer kelimelerine dayanıyor. Anlamı müzik ve araç. Bu müzikte insan sesine yakınlığıyla bilinen klarnetin de ayrı bir değeri bulunuyor. Konserde bis olarak seslendirilen Macar klarnetçi Bela Kovacs'ın bestesi Sholem Alekhem Rov Feitman, yani Selam Sana Üstad Feitman adlı eseri ünlü klarnetçi

eser. Şimdi doğaçlamayı andıran süslemeleri ve canlı dans ritimleriyle dikkat çeken bu renkli eseri Joe Christoph'un yorumuyla dinliyoruz. Sanatçıya yine Murat Cem Orhan yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Bela Kovacs'ın Selam Sana Üstad Feydman adlı eserini Joe Christoph'un yorumuyla dinledik. Sanatçıya yine Murat Cem Orhan yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Değerli dinleyenler, bugün de program süremizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Johannes Brahms'ın Opus 65 Yeni Aşk şarkılarından bölümlerle başlıyoruz.

Programımızda son olarak Wolfgang Schaidt yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Anton Bruckner'in Te Deum adlı eserini sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda yaylı çalgılar dünyasının en zarif ve güçlü seslerinden birine, Japon viola sanatçısı Nabuko Imai'ye yer veriyoruz. BBC Müzik Magazine tarafından tüm zamanların en iyi 12 violacısından biri olarak seçilen Imai, aynı zamanda vizyonuyla genç violacılar için önemli bir ilham kaynağıdır. Şimdi bu özgün kadının 1690 yapımı Guarneri enstrümanıyla dünyaya yaydığı eşsiz sesi keşfetmeye Berlioz'un Harold İtalya'da eseriyle başlayacağız. Bu muhteşem eserin ilk bölümünü Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle dinleyeceğiz.

Berlioz'un Harold İtalya'da eserinin ilk bölümünü Sir Colin Davis yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Nobuko Imai'den dinledik. 1943 yılında Tokyo'da doğan Imai'nin müziğe ilgisi 6 yaşında başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'nın zorlu ekonomik koşullarında annesinin teşvikiyle her gün disiplinli bir şekilde keman çalışan Imai, 15 yaşında Toho Gakuen Müzik Okulu'nda eğitimine başladı. Bu okuldaki tüm keman öğrencileri zorunlu olarak viola dersi alıyordu. Enstrümanıyla ilk defa bu sayede tanıştı ve bu onun hayatının dönüm noktası oldu. Tanglewood Festivali'nde Boston Senfoni Orkestrası'nı dinlerken, viola'nın insan sesine ne kadar yakın ve doğal bir ses rengi olduğunu fark ettiğinde, violacı olmaya kesin olarak karar verdi. Şimdi Brahms'ın numara 1 viola sonatının ilk bölümünü piyanoda Roger Vignoles ve Nobuko Imai'den dinleyeceğiz.

Brahms'ın numara 1 Viola Sonatı'nın ilk bölümünü piyanoda Roger Vignoles ve Nabucco Imai'den dinledik. Eğitimine Amerika'da Juilliard ve Yale Üniversitelerinde devam eden Imai, kısa sürede uluslararası başarılara imza attı. 1967'de Young Concert Artists uluslararası seçmelerini kazandı.

Ardından Cenevre ve ARD gibi prestijli yarışmalarda dereceye girdi. 1974 yılında Birleşmiş Milletler binasında yapılan ve dünya çapında yayınlanan tarihi bir konserde Seiji Ozawa yönetiminde solist olarak yer alarak adını dünyaya duyurdu. Şimdi Japon besteci Toru Takemitsu'nun Imai için bestelediği A String Around Autumn eserini Seiji Ozawa yönetimindeki Saito Kinen Orkestrası'nın eşliğiyle Nobuko Imai'den dinleyeceğiz.

Toru Takemitsu'nun A String Around Autumn eserini Seiji Ozawa yönetimindeki Saito Kinen Orkestrası'nın eşliğiyle Nobuko Imai'den dinledik. Imai'nin en önemli tutkularından biri dostlarıyla müzik yapmak olsa da farklı topluluklarla çalışmayı da ihmal etmemiştir. Vermeer Quartet'in viyolacısı olarak 5 yıl geçirmiş ve daha sonra kurucularından olduğu Michelangelo Quartet'le oda müziği yapmaya büyük bir keyifle devam etmiştir. Kariyeri boyunca Marta Argerich, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma ve Isaac Stern gibi efsanevi isimlerle aynı sahneyi paylaşmıştır. Şimdi Beethoven'ın numara 1 yaylı dörtlüsünün Allegro con Brio bölümünü Michelangelo Quartet'ten dinleyeceğiz.

Beethoven'ın numara 1 yaylı dörtlüsünün Allegro con brio bölümünü Michelangelo kuartetten dinledik. Nobuko Imai kusursuz icraculuğunun yanı sıra gelecek nesilleri şekillendiren saygıdeğer bir viola profesörüdür. Amsterdam Konservatuarı, Madrid Reina Sofia ve Kronberg Akademisi gibi prestijli okullarda genç nesil violacılarla çalışmalarına devam etmektedir. Imai müziğin ongaku yani ses ve neşe olduğuna inanır ve sanatçının dünyaya her zaman açık bir zihinle yaklaşması gerektiğini vurgular. Stadyumlarda yapılan devasa

0: Telemann'ın 12 Fantasies eser albümünden numara 4'ü Nobuko Imai'nin solo viola için kendi aranjesiyle dinledik. Bugün 80'li yaşlarında olmasına rağmen hala aktif olarak sahneye çıkan ve öğrenci yetiştirmeye devam eden Imai, viola'yı orkestranın gölgesinden çıkarıp solo bir yıldız enstrüman haline getiren öncü sanatçılardan biridir. Onun disiplini, hayal gücü ve enstrümanına duyduğu derin sevgi tüm müzikseverlere ilham vermeye devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımızda geç döneme kadar Fransız barok müziği konumuz olacak ve flüt konçertoları ile bu dönemi tanıyacağız. Turbadur programımızın bir özelliği de olarak bu dönemden özellikle az tanınmış bestecilere, radyolarımızda çok sık çalmayan eserlere yer verelim istedik. Flüt denilince ilk akla gelen isimlerden biri Jean-Pierre Rampal eserleri seslendirecek ve ona Jean-François Payard yönetiminde kendi oda orkestrası eşlik edecek. Programımızda ilk olarak 1697-1764 yılları arası yaşamış olan Jean-Marie Leclerc var. Jean-Marie Leclerc özellikle keman müziğiyle tanınmıştır. Leclerc, Fransız keman okulunun kurucusu olarak kabul edilir ve eserlerinde zarif melodilerle teknik virtüoziteyi birleştirmiştir. Paris'te ve çeşitli Avrupa şehirlerinde çalışmış, hem kemancı hem de besteci olarak dönemin müzik dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Şimdi onun flüt, yaylılar ve sürekli bas için Do majör konçertosunu dinleyelim. Ölümler Allegro, Adagio, Allegro Assai.

orkestralarda yer almış ve müziğinde zarif melodileriyle teknik ustalığı bir araya getirmiştir. Flüt konçertoları ve sonatları Fransız müziğinin karakteristik inceliğini yansıtır ve günümüzde de klasik müzik repertuarında önemli bir yer tutar. Bestecide flüt, yaylılar ve sürekli bas için La Minör konçertosunu dinleyelim. Bölüm başlıkları Allegro, Gavotte, Allegro.

Değerli dinleyiciler, şimdi de 1690-1762 yılları arasında yaşamış besteci Jacques-Christophe Nodot'un bir eseri var. Özellikle flüt ve oda müziği alanında verdiği eserlerle tanınan Nodot, döneminin önde gelen flüt virtüözlerinden biri olarak kabul edilir ve çok sayıda flüt sonatı, konçerto ve çeşitli oda müziği eserleri bestelemiştir. Bestecinin eserlerinde zarif melodiler ve Fransız barok müziğinin tipik süslemeleri öne çıkar. Ayrıca müzikteki yenilikçi yaklaşımı ve çalgıların teknik olanaklarını zorlayan kompozisyonları da dikkat çekmiştir. Nodot'un flüt, yaylılar ve sürekli bas için Do majör konçertosunu dinleyelim. Bölüm başlıkları Gaiement, Lentement, Légèrement.

Bu programda son olarak dinleyeceğimiz bestece 1759-1803 yılları arasında yaşamış olan ve artık baroktan klasik döneme geçişi simgeleyen François Devian. Flüt ve fagot virtüözü olarak dönemin önde gelen müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Devian, özellikle flüt için yazdığı konçertolar ve oda müziği eserleriyle tanınır. Paris Konservatuarı'nın kurucularından olan besteci, hem öğretmen hem de icracı olarak Fransız klasik müziğine önemli katkılarda bulunmuştu. Bestecinin flüt, yaylılar ve sürekli bas için Mi minör konçertosunu dinliyoruz. Bölüm başlıkları Allegro, Adagio, Rondo Allegretto.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Fransız Barok döneminden flüt konçertoları sunduk. Eserleri Jean-Pierre Rampal ve Jean-François Payard yönetiminde kendi oda orkestrası seslendirdi. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı.

Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmelerde yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 5. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002'den bu yana eğitimde kat edilen mesafeye dikkati çekti. Bakan Tekin, Giresun'da Mustafa Ayaksız İlkokulu açılış töreninde konuştu. "Çocuklarımızın geleceğini birinci mesele olarak gören bir cumhurbaşkanımız var," dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu başladı. Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Etimesgut Askeri Havalimanı yenilenerek hizmete hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni havalimanının 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Projeyle Esenboğa Havalimanı yolundaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. ÖSYM Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi nedeniyle sınav takvimini güncelledi. 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'a alındı. Adaylar sınav merkezi tercihlerini yarına kadar güncelleyebilecek. Anayasa Mahkemesi satıcıların hukuka aykırı ürün ve hizmetlerine dair e-ticaret platformlarını sorumluluktan muaf tutan düzenlemeyi iptal etti. Böylece tüketiciler ayıplı ürünlerde satıcıya ulaşamadıklarında alışveriş platformlarıyla da iletişime geçebilecek. Hukuki süreçlerde e-ticaret platformlarına dava açabilecek. Yeni düzenleme 9 ay sonra devreye alınacak. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürerken sahada tansiyon yükseldi. İran, ABD'ye ait savaş uçaklarının Keşm adasını hedef aldığını duyurdu. Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki Amerikan üslerine misilleme yapıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelere ve ateşkese rağmen İsrail unsurları Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. Nebatiye ve Sur kentine yönelik saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.468 kişi hayatını kaybetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın en büyük petrol tesislerinden birini vurdu. Ukrayna sınırına 1000 kilometre uzaklıkta olan St. Petersburg kentindeki tesise insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesiste patlama meydana geldi. Alevler yükseldi, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Saldırı, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde düzenlendi. Haberleri dinlediniz.

severlerin müzik dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz

Çünkü önümüzdeki günlerde İstanbul'umuzun pırlantası İstanbul Müzik Festivali başlayacak. Direktörü Nefus Çakırkaya az sonra bütün festivalin detaylarıyla Müzik Mozaik'te TRT Radyo 3'te canlı canlı konuğumuz olacak. Biz programa Morricone bestesiyle başlamak istiyoruz. Çünkü festivalde çok özel bir Morricone konseri var. Onun detaylarında biraz sonra konuşuruz. Şöyle yapalım. Roger Waters ve Eddie Van Halen'ın Ennio Morricone ile birlikte bir film müziği için The Legend of 1900 için yaptıkları bir çalışma var. Onunla başlayalım. Onun ardından konuğumuzla sohbete yavaş yavaş başlayacağız. Evet. Lost Boys Calling, Ennio Morricone, Roger Waters ve

İstanbul'un biz dezavantajı da var. Trafik. Konuğumuz şu anda trafikte, TRT aracımızda. Az sonra stüdyomuzda olacak ve biz onunla 54. İstanbul Müzik Festivali'nin tüm detaylarını konuşacağız. Ennio Morricone ile başladık ve ben bugün programda zaten baştan sona Ennio Morricone çalacağım. Çünkü festivalde 54. İstanbul Müzik Festivali'nde Biffo'nun Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın çok güzel bir konseri var. Detayları sevgili Tufuz Çakırkaya'dan. İtalyan besteci Ennio Morricone bizim için, Türkiye için, dünya için, müziksever için ayrı bir yerde, bambaşka bir yerde. Birbirinden yani şöyle söyleyeyim, yıllarca Oscar'lara aday oldu. 50'ye yakın adaylığı var ama sonunda Tarantino'nun bir filmiyle, Hateful Eight'le 2015'te bu ödülü kazandı. Şimdi yine Efruz Çakırkaya'yı beklerken çok sevdiğim bir Morricone bestesiyle devam edelim. Here's to You, Sacco ve Vanzetti filminden yine Ennio Morricone'nin bestesi ama John Bayer söylüyor. Burası TRT Radyo 3 Müzik Müzik'te.

Çirkin'i, Mimari Kolye'nin o muhteşem melodileriyle müzik müzeyiye devam ettik. Roger Waters'ın Osborne's Calling'den sonra Mimari Kolye ile birlikte yaptıkları. İstanbul'da yaşıyoruz. Tabii ki İstanbul

geçmiş müzikte Morricone'nin Sacco ve Banzette filmi için yaptığı müziklerden Here's to You, John Dyes'in sesiyle dinledik. Yarım yüzyıl boyunca konser turnelerine çıkan Ennio Morricone 2014 yılında İstanbul konserinde yapmayı planlamıştı. Ama ne yazık ki rahatsızlığı nedeniyle iptal olmuştu. Ona hayran olan sadece biz sinema severler ve müzik severler değiliz. Birlikte çalıştığı Quentin Tarantino, Brian De Palma, Giuseppe Tornatore gibi yönetmenler, Yoyama, Itzhak Görmün gibi klasik müziğin usta yorumcuları, Sara Brightman, Andrea Bocelli, Celine Dion gibi şarkıcılar ve az önce Roger Waters'la ortaklığı dinledik. Bruce Springsteen öyle. Hatta rock müzisyenleri Metallica, Radiohead, Dire Straits, Muse, yani Ennio Morricone'nin hayranı olmayan yok gibi bir şey. 10 Kasım 1928'de doğmuştu ve 6 Haziran 2020'de 91 yaşında hayata veda etmişti. Konuğumuza az kaldı. Biz yine çok güzel bir müzik dinleyelim. Ennio Morricone sadece film müzikleri değil de önemli sanatçılarla dünya müziğindeki özellikle düzenlemeleriyle onları albüm yapıyordu kendi melodilerine katarak. Duccio Pontes onlardan biri. Çok sevdiğimiz The Mission filminin melodisini almışlar. Duccio Pontes için Ennio Morricone çok güzel bir düzenleme yapmış. Emos Emos

0: olsun 54 yıldır armağanı olarak kabul edilen ve İstanbul'umuza çok şey katan İstanbul Müzik Festivali'nin direktörü Sayın Tevfik Çakırkaya İstanbul'un trafik azisinde bizim ulaşımımızla birlikte uğradı ama çok şükür 35 dakikamız var. Çok dolu bir konser. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Yine çok güzel hazırlamışsın. Sen bir programcı gibi, daha önceki programlarımızda da söylediğim gibi yani bir radyo programcısı gibi bütün

0: vardı senin ihtiyacımıza yanmış şeyde. Sen öncelikle 54. yıl için ilk cümlelerini tamam.
1: Evet, bu yıl 11-25 Haziran tarihleri arasında 54. kez müzik severlerle buluşacak İstanbul Müzik Festivali. Her zamanki gibi mutlu, gururlu ve heyecanlıyız. Festivali bu yıl sizin de söylediğiniz gibi anın içinde teması etrafında kurguladık. Biraz ihtiyaçtan doğdu bu tema diyelim. Aslında toplumsal bir ihtiyaç, anda kalabilmek, anın farkındalığında olabilmek. Çok hızlı bir yaşamın içerisindeyiz. İşte anlık bildiriler, ekranlar, telefonlar, mesajlar. Kendimizi kaybediyoruz ve etrafımızda ne olup bitiyor? Nasıl yani kendimizi nasıl hissettiğimizi bile onun farkındalığını bile sağlayamayacak bir vaziyete gelmiş durumdayız. Hele de büyük şehirlerde yaşayanlar için işte trafik, etraftaki uyaranlar, telefon, sosyal medya, teknoloji, sürekli bir yerlere koşturma hali. Dolayısıyla anın farkında değiliz.
0: Sosyalleşiyoruz derken izole olma tehlikesiyle karşı karşıyayız.
1: Sosyalleştiğimizde bile anında işte 5 dakika sonra o telefonlar çıkıyor. Orada var olan işte canlı müzik performansı, dans, her neyse onu izlemek yerine herkes onun yayınını yapma derdine düşüyor. Ya bir daha izlemeyeceği videolar çekiyor oradan ya işte bir mesaj yazmaya başlıyor falan. Aslında işte müzik bizi anda tutan en önemli unsurlardan bir tanesi. Kesinlikle ve
0: müzik olmasa zaten bitmiş dünya. Çok karar.
1: Yani her ne kadar işte hala o kıpırdanmalar devam ediyor da olsa bizi bir anda böyle bütün o curcunadan, koşturmacadan bir durmaya sevk ediyor. Özellikle canlı performanslar. Ve tabii en güzel ifadesi aslında farkında olmanın, anda kalmanın bir müzik performansı, canlı bir konseri izlemek. Dolayısıyla işte biraz bunu hatırlatalım izleyiciye istedik.
0: Çok iyi yaptınız. Her şeyi konuştuk.

0: toplam 24, 24, 25 konser zannediyorum, 14 mekan. Sonradan bir konser daha eklendi çünkü. Hemen onu da tekrar şöyle hatırlatalım. Çünkü çok uzun yıllar sonra tekrar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'ne giriyoruz. Orada çok uzunca bir restorasyon olmuştu hatırlayacaksınız. O nihayet tamamlandı. Evet, müthiş bir bahçesi var. Müzede zaten çok kıymetli bir müze biliyorsunuz. Evet, büyülü bir mekan. Fado'nun kasırgası olarak adlandırılan Portekizli Fadista Saracoreia'yı 25 Haziran'da festivalin son gününde, son konserlerinden ikisinden birinde Arkeoloji Müzesi'nde izleyeceğiz. Böyle direkt sona gittik.
1: Hiç sorma hemen Saşa, hiç fark etmez. Orada senin ritminle alakalı olan, şöyle düşün. Bence hani senin için en değerlileri söyleyebilirsin.
0: İşte her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü hepsi değerli. Hangi birini söyleyeyim? Ama hemen açılışla başlayalım. 11 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Tekfan Filarmoni Orkestrası'nın eşlik edeceği Özbek piyanistin solistliğinde Besot Abdurrahimov, Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek ve Stravinsky'nin Ateş Kuşu süitiyle coşkulu bir festival açılışı yapacağız. Aziz Şokakimov yönetiminde ve açılış konserimizin öncesinde de biliyorsunuz her sene festivalin ödüllerini takdim ediyoruz. Aydın Gün Başarı Ödülü, işte festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülü gibi. Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü bir başka Portekizli sanatçı, piyanist Maria João Pirche takdim edeceğiz. Klasik müzik dünyasında müthiş hizmetleri olan çok çok kıymetli bir sanatçı. Kendisine en son 2 yıl önce festivalde ağırlamıştık ve 6-8 ay önce zannediyorum artık sahnelerden çekildiğini açıkladı. Bir takım sağlık sorunları var sanatçının. Fakat öğrenci yetiştirmeye, eğitmeye mutlaka devam edecektir. Çünkü bu kendisinin çok keyifli ve önem vererek yaptığı bir şey. Bir diğer ödülümüz olan festivalin onur ödülünü de besteci, Türk bestecimiz Turgay Erdener'e takdim edeceğiz. O da evet önemli, kendi jenerasyonu önemli, çok önemli bestecilerinden biri. Hem bestecilik yönüyle hem eğitimcilik yönüyle çok çok kıymetli bir sanatçımız biliyorsunuz. Ona da ödülünü her iki sanatçıya da daha doğrusu açılış konserinin önünde ödüllerini birer törenle takdim edeceğiz. Sıradan gideceğim ben. Hemen açılışın sonrasında 2 gün arka arkaya performans gerçekleştirecek bir çağdaş dans topluluğu var. İtalya'nın çok önemli çağdaş dans topluluklarından Atar Balletto, iki önemli genç Türk müzisyenle bir araya gelecek. Bu anlamda da çok kıymetli. Çünkü festival yepyeni projeler, yepyeni işbirlikleri de ortaya çıkarıyor biliyorsunuz. Ve bir İtalyan çağdaş dans topluluğuyla iki Türk genç müzisyenin bir araya gelişinin sonrasında umuyoruz ki başka türlü meyveleri de olur bu işin ve işbirliği yapmaya devam ederler.
1: Her yıl böyle bir etkinlik yapmaya çalışıyorsunuz eğer bir sorun çıkmazsa.
0: Özellikle festival buluşmaları serisinde bunu çok önemsiyoruz. Daha evvel bir araya gelip müzik yapmamış farklı sanatçılar ilk kez festivalde bir araya geliyorlar, burada provalar yapıyorlar ve bir performans gerçekleştiriyorlar.
1: Çünkü festival özel.
0: Kesinlikle öyle. Kısaca bölümden oluşuyor bu proje ve çok çok önemli koreograflar var. Şu an çağımızın en gözde koreografları diyelim. Angelin Prejvakar ve Crystal Pite gibi çok önemli koreografların yarattığı koreografilerle sevgili Dorukhan Doruk, cellist Dorukhan Doruk ve piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın canlı çalacakları, müzikle eşlik edecekler. Evet, farklı farklı bestecilerimiz var. Rhapsody'in Blue var bir bölümde, bir bölümde Brahms var, bir bölümde Beethoven var. Piyano sonatını seslendirecek Korkmaz Can Sağlam ve sahnede enfes bir gösteri izleyeceğiz. Bu benim gerçekten çok heyecanla beklediğim projelerden bir tanesi. 12 ve 13 Haziran'da. 13 Haziran'da gün içerisinde Atatürk Kent Ormanı'nda çocuklara özel bir rotamız var. Bir orman yürüyüşü, sanata ilk adım doğa

0: karşılıklı farklı yaş gruplarına Atatürk kent ormanının içerisinde bir doğa yürüyüşü yaptıracağız ve bu parkurun bir noktasında da Yarının Kadın Yıldızları projesinden destek almış genç bir müzisyenimiz Beste Yalı canlı bir performans sunacak çocuklara.
1: Yılında sürpriz olacak.
0: Evet, çocukların da aslında biraz anda kalma, etrafında ne olup bittiğini anlama, farkındalığını geliştirmek üzerine böyle bir atölye kurguladık. Çünkü malumunuz o çocuklar doğdukları andan itibaren önlerine bir tablet ya da telefon konuyor. Bir ekrana bağımlı hale geliyorlar. İletişim kurmayı, etraflarında ne olup bittiğini fark etmeyi bile ne yazık ki söylenemedikleri bir çağdayız. Dolayısıyla biraz doğanın içerisinde müzikle birlikte onları ana çağıracağız.
1: Bunu cumartesi ve pazar 13 Haziran ve
0: 14 Haziran hafta sonu ücretsiz olarak yapılacak atölye rezervasyon üzerinde.

0: Mayıs çarşamba gününden itibaren hemen rezervasyon sayfalarını ziyaret etmek gerekiyor.
1: Evet, 13 Mayıs Cumartesi günü festivalin en sevilen serilerinden müzik rotası Beyoğlu'nda 3 farklı mekanda, 3 farklı kilisede, 3 Orhan Ermeni Kilisesi, Kırım Anglikan Kilisesi.
0: Sen Mayıs deyince sen de Mayıs dedin, olacağız biraz senin.
1: Mayıs mı dedin?
0: Hayır. Önce görüşürüz, çarşamba itibaren rezervasyon.
1: Evet, evet.
0: Orhan Ermeni Kilisesi.
1: Kusura bakmayın. 13 Haziran. 13 Haziran Cumartesi günü 3 farklı kilisede 3 farklı müzik topluluğu ve sanatçı dinleyecek ve 14 Haziran Pazar günü de festivalin ücretsiz halk konserlerinden ilki Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda saat 17'den itibaren ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacağız.
0: Ama çok seviyorum. Evet, ismini çok seviyorum. Ben hafta sonu klasikleri Yoğurtçu Parkı'nda yine bu sene 14 Haziran'da Pazar günü saat 17'de.
1: Evet, hızımızı kesmeden Pazartesi günü 14 Haziran Süreyya Operası'nda olacağız. Festival biliyorsunuz her yıl Türk ve yabancı bestecilere eser siparişinde bulunuyor. Yeni eserler yazdırıyor ve çağdaş klasik müzik literatürüne de bu anlamda bir katkıda bulunma misyonumuz var. Hem sanatçılar hem kompozitörler açısından çok önemli bir görevdir bu. Bu bağlamda da festivalin ilk eser siparişi Güney Koreli besteci Dong Kun Shin'e yazdırdığımız aslında çok nadir bestelenen bir eser formatı da olacak. Çünkü yerli sazlar dörtlüsü ve bir kontrtenor için yeni bir eser yazdı Dong Kun Shin. Bu eserin dünya premieri olacak ve bu eseri de Berlin Filharmoni Orkestrası'nın solistlerinden oluşan Berlin solistleri topluluğu İngiliz kontrtenor Austin Davies sahnede seslendirecek.
0: Dong Kun Shin Marielik'in şiirlerine yapmış eser. Detayı da gördüm.
1: Evet. Çok festival temasına da aslında ufak bir gönderme yapan bir repertuar var burada. Monteverdi'nin Orfeus Operası'ndan 3. Perde Possentis Pirton isimli eser, Schubert'in yaylı çalgılar dörtlüsü, Dong Kun Shin'in yeni eseri Orfeus'a Soneler başlıklı, Samuel Barber'ın bir şiir poemi, bir ve finalde de Felix Mendelssohn Bartholdy'nin 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü.
0: Kadıköy Süreyya Operası'nda 14 Haziran'da
1: konser tamamlanacak. Hemen ertesi günü beni yine çok heyecanlandıran konserlerden biri var. Amerika, çok özür dilerim. Alman Oda Müziği Topluluğu Kamer Akademi Potsdam. Hollandalı piyano ikilisi Lucas ve Arthur Yusak kardeşlere eşlik edecek. Genç piyanistler aslında İstanbul'da da daha evvel birkaç konser verdiler. İstanbul izleyicisinin tanıdığı ikilisi Yürsen kardeşler. Yürsen kardeşler. Sahnede iki piyano olacak ve Mozart'ın ve Ravel'in iki piyano için yazdığı iki farklı eseri seslendirecekler. Tabii burada da aslında enteresan olan sahnede piyano gibi ihtişamlı bir sazdan iki tane olması ve iki piyanistin müthiş bir uyumla seslendireceği eserlerini icra etmesi diyelim. Çünkü Yürsen kardeşlerin de müthiş bir senkronizasyonu var sahne üzerinde. Tıpkı bizim kıymetli ikiz piyanist sanatçılarımız Güver Suar Pekiner gibi adeta böyle bir nasıl diyelim, bir yayla, bir telle birbirlerine bağlı gibi çalıyorlar.
0: Kaçmaz konserlerden bir çok güzel bir sürede yine
1: konser olacak.
0: Evet, çok değerli bir konser bence bu sene.
1: Sıradaki Bursa İstanbul Filharmoni Orkestrası'nın festivaldeki konseri. Şimdi Sinemanın Sesi, Morricone Sinemanın Sesi başlıklı. Zannediyorum ben yoldayken siz güzel bir Morricone eseri de dinlettiniz izleyicilerimize. Aslında işte Once Upon a Time in America, Il Cinema Paradiso, güzel, iyi güzel çirkin gibi.
0: Dirk Borsen
1: yönetiminde Koro İstanbul ve işte Nazlı Çankara karşı ki kendisi Leyla Gencerşan yarışması ödül alan müzisyenlerinden şarkıcılarından bir tanesidir soprano Nazlı Can ve Morricone müziklerinin biraz alameti farikasıdır özellikle panflüt, sopranino, flüt, mandolin, gitar gibi.

0: filmleri aslında bu kadar özel kılan da Morricone'nin bestelemiş olduğu eserler diye düşünüyorum.
1: Evet, sadece müthiş açıkladım, vurguladım. Morricone üzerine aylarca program yapılır. Çünkü bazen filmin önünde de geçen müzikler yapar. Yani filmden çok onun müziklerini hatırlarsınız, sahneyi sonra hatırlarsınız. Ama ilk boss, doğru söylüyorum değil mi? Sanırım. İlk boss hem bir besteci olarak hem de onun çok iyi çalışmış repertuarında. Ben baktım programa, inanamadım. Yani bu klasik müzik radyolarında yapılacak tarz çok belli toplu, büyük bir retrospektif yapmış. Yani bu konser bir sinema severin, bir müzik severin kesinlikle kaçırmış. Bifo gibi sağlam bir orkestra, Dick Bros gibi çok güzel bir şef.
0: Sahne üstünde farklı farklı sazların solistleri ve bir koro da bulacak. Şefimiz özellikle Morricone müzikleri konusunda uzmanlaşmış bir şef aslında. Onun müziklerini pek çok yerde, farklı konser salonları, festivallerde, farklı farklı topluluklarla, orkestralarla seslendiren bir sanatçı konusunda çok hakim. Dolayısıyla müthiş.
1: Evet, Haziran'da bu konser. İstersen birazcık Ennio Morricone arası verelim.
0: Hemen.
1: Şöyle bir şey, Dick Bruce'e 50'ye yakın albüm var. Morricone'ye özel bir albüm yapmamış. Ben arşivini tarayıp Morricone'yi ne yapmış diye baktım. Şeyde var tabii, konserleri var ama kaydedilmiş, telifli CD olarak, albüm olarak basılmış. Bir tane çok sevdiğim, benim için zaten Morricone deyince aklıma ilk gelen melodi ve müziklerden The Mission filminin Gabriel's Opera bölümünü

0: Sizler dinleyin derseniz programımızı baştan beri dinleyenler biliyor. 54. İstanbul Müzik Festivali 11 Haziran'da başlıyor ve stüdyomuzda festivalin çok değerli direktörü Enfus Çakakı'ya konuğumuz. Evet, bu konser 16 Haziran'da bir soruyla gerçekleşecek. Proje yönetiminde çok geniş bir kadro var.
1: Evet. Ve hemen bir güzel bir sürpriz de söyleyelim dinleyenlere. Konseri canlı olarak Caddebostan sahiline kurulacak bir şeyden, perdeden ve ses sistemiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde, AKM'de gerçekleşen konseri canlı olarak aslında izleyip dinleyebilecekler. Yani konsere katılamayan izleyiciler de ücretsiz olarak Caddebostan sahiline gidip
0: sonra ekrandan stikler koyuyorsunuz.
1: Evet, keyifli.
0: Akşam havada. Akşam 8'de başlıyor ama öncesinde mutlaka bir etkinlik olacaktır. Erken gitmelerini tavsiye ederiz. Güzel ya.
1: Evet.
0: Önce giderler konser açısından.
1: Peki. Evet. Sıradan devam edelim. Festivalde bu yıl çok önemli bir atölye gerçekleştiriyoruz. Anın içinde çalmak başlıklı. Özellikle konservatuar öğrencilerine müzik eğitimi alan gençlere kurgulanmış bir atölye bu. Konservatuar eğitimlerinde işte biliyorsunuz teknik, pratik, enstrüman, müzik tarihi gibi pek çok ders alıyor genç müzisyenler, müzisyen adayları diyelim aslında. Fakat bazı konularda eksiklikler var. Sahne stresini yönetmek, nefes kullanımı, birlikte müzik yapma psikolojisini yönetmek gibi aslında biraz daha farkındalığa dayalı kısımda biraz eksik kalıyor zannediyorum. Dünyada da bu böyle aslında.
0: Müzisyenin daha alın içinde kalması için yapması gerekenler.
1: Bir takım teknikler var ve bu teknikleri öğreteceğimiz farklı uzmanların yer alacağı işte nefes koçları, nasıl diyelim, psikolojik dayanıklılık ve zihinsel esneklik üzerine bir uzman klinik psikoloğumuz var. Atölyede yer alacak sevgili İbrahim Yazıcı, orkestra şefi, piyanist ve besteci. O da bir oturumda işte orkestraların çalışma kültürü ve bu alandaki tecrübelerini gençlere aktaracak. Sevgili caz davulcusu Ferit Otman, doğaçlama müzikle ilgili ufak bir seans yapacak. Evet, müthiş bir müzisyen kendisi malumunuz. Dolayısıyla böyle bir özel atölye kurguladık müzik öğrencilerine. 17 ve 18 Haziran'da Arter'de gerçekleşecek. Aktif katılımcılar için de bilgileri aslında müzik.iksv.org adresine ile bulabilir.
0: Çok güzel. Sitemizde zaten bütün detaylar var. Yani bu şu anda Enfus Çakakı, sevgili Enfus, çok detay vermedi. Gerçekten kaçırılmayacak özellikle müzisyenler için bir etkinlik.
1: Evet. Evet, yarının kadeh yıldızları Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın desteğiyle bu yılda devam ediyor. 2018 yılından bu yana farklı enstrümanlar, işte şan eğitimi,

0: sağlanan bir eğitim destek fonu bu. Bilhassa yurt dışında eğitim alan, işte oradaki yaşama masraflarına, yeni bir saz alacaksa, bir masterclass'a katılacaksa, bir orkestra seçmesine gidecekse, ihtiyacı olan fonu sunduğumuz çok kıymetli bir proje. 100'ün üzerinde, zannediyorum 120'nin üzerinde genç kadına 2018'den bu yana destek olduğumuz bir fon bu. Ve bu fondan almaya hak kazanan genç müzisyenlerden oluşturduğumuz ufak ansambullarda festivalde bir konserle yer alıyorlar ve projede de genç kadın sanatçılara bir nasıl diyelim bir konuk sanatçı, bir kanaat önderi eşlik ediyor ve bu yılın kanaat önderi de flüt sanatçımız sevgili Aslıhan Antsay. O da genç müzisyenlerle sahnede olacak ve onların heyecanını paylaşacak 17 Haziran'da Kadıköy Süreyya Operası'nda. Bu arada bu konsere bilet alan izleyicilerimizin farklı bilet kategorileri var. Yüksek rakamlı bilet kategorileri de var. Altın destek gibi, platin destek gibi. Bu bilet gelirini de fon havuzuna atıyoruz ve genç müzisyenlere paylaştırıyoruz diyelim. Biraz da bir mutluluk oluyor. Hep beraber, hep beraber müzisyenlere, özellikle bu dönemde biliyorsunuz, yurt dışında bir çocuk okutmak çok çok zor. Pek çok anne baba için onlara Allah kolaylık versin diyoruz. Siz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 18 Haziran'da da birkaç yıldır sürdürdüğümüz Disco Classic serisinin bu yılki konseri var. İKSV salonunda biraz gençleri aslında klasik müziğe çağırmak, klasik müziğin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını göstermek. Başlattığımız bir seriydi bu. Türleri aşan bir müzikal buluşma diyelim. Avusturyalı yafta sanatçısı David Bergmüller'le Alman DJ Heika bir araya gelecek ve canlı barok müzikle elektronik altyapının birleştiği böyle hafif dans formunda dans edeceğimiz bir performans izleyeceğiz ve gecenin sonunda da Heika'nın bir canlı DJ seti olacak. Artık finalde de tamamen kurtar.
1: Sıfır bir kasaya şey olacak. Yani yerinde
0: oynayacak. Evet, hemen ertesi günü 19 Haziran'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesindeyiz. İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista ansambluyla ki sazların içerisinde trompet, piyano, bas gitar ve davul var. Aslında çok bilinen keyifli İtalyan melodilerini, şarkılarını biraz improvize ve caz olarak seslendirecekler ve İtalyan Sarayı'nın bahçesinde La Dolce Vita başlıklı projeyle işte İtalya'nın küçük bir kasabasına ışınlanacağız o gece ve orada
1: doğru mekanda doğru müzikalde.
0: Evet. Evet, bu yıl ilk kez başlattığımız ve çok kıymet verdiğimiz bir serimizden bahsetmek istiyorum. Çok rahat konser, tanıdık melodiler, yumuşak sesler. Kültür sanatın herkesin kültür sanata erişim hakkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu evrensel bir yasa. 7'den 70'e ve farklı nasıl diyelim farklı kondisyonu olan izleyicilere de bu içerikleri bir şekilde ulaştırma hayalimiz hep vardı. Geçtiğimiz yıl Denizbank İstanbul Kültür Sanat Vakfı erişilebilir sanat partneri oldu. Malumunuz tabii böyle içerikler üretebilmek için de bizim gibi vakıf olan kurumların, festivallerin finansal desteğe ihtiyacı var. Onların sayesinde güçlerimizi birleştirdik diyelim. İKSV erişilebilir sanat partneri olarak Denizbank özellikle farklı nöro bilişsel sorunları, sıkıntıları olan bireyler için kültür sanat etkinlikleri organize etmemize olanak sağladı diyelim. Geçtiğimiz yıl İstanbul Bienali ve İstanbul Tiyatro Festivali'nde aslında bu işbirliğinin ilk meyvelerini aldık. Peru'dan gelen otizmle bir tiyatro topluluğunun bir oyunu esnasında öncelikli olarak otizmli bireyler salonda bizimle birlikte yer aldılar ve görev aldılar diyelim. Çünkü bir tek onlara hani bu içerikleri sunmak değil ama aynı zamanda onların hayata katılımını da çok kıymetli ve destekli buluyoruz. Önemli buluyoruz. Dolayısıyla salonda

0: İstanbul Müzik Festivali programına çok güzel bir içerik hazırladık. Kulağların ve kalıpların esnetildiği, daha kapsayıcı bir dinleme ortamı sunan rahat konser, nörolojik çeşitlilikleri olan özellikle otizm spektrumundaki veya demanslı ve Alzheimer'la yaşayan bireyler için onların ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir konser formatı diyelim. Rahat konser nedir? Konser mekanına, salonuna izleyiciler istedikleri gibi rahatça girip çıkabilecekler. Işıklar tamamen karartılmayacak. Onları tetikleyebilecek yüksek pitleri olan müzikler seslendirilmeyecek. Müzisyenlerimiz izleyiciyle konuşarak, onlarla temasta kalarak onları rahatlatacak. İzleyiciler de istedikleri tepkiyi verebilecekler. İstedikleri zaman salondan çıkabilecekler. Sahi alanında daha rahat hissedebilecekleri, daha izole ihtiyaçları varsa eğer, daha izole olabilecekleri alanlar kurgulayacağız. Ve Hepiniz Ensemble'ın seslendireceği tatlı, yumuşak melodilerin dinleneceği bir seriye başlıyoruz.
1: Kaçmazları kaçırmamak için biraz sizi yoruldum. Çünkü bu çok değerli bir etkinlik. Yani bu erişebilirlik.
0: Bundan sonra da festivallere, diğer festivallerimizde İKSV'nin düzenlediği diğer tüm etkinliklerde benzer projeler yer alacak. Hemen biraz hızlanıyoruz. Evet. 20 Haziran'da Yıldız Parkı'nda Hafta Sonu Klasikleri 2 konserimiz gerçekleşecek. Bir diğer ücretsiz parkı konserimiz saat 17'den itibaren. 20 Haziran'da Bahariye Mevlevihanesi'ndeki festivalde ilk kez kullanacağımız bir mekandır. 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı müziklerinin seslendirileceği 5 tane sazende, 5 tane de hanendenin yer alacağı ve bizi ana nefese çekecek çok keyifli bir konser dinleyeceğiz. 21 Haziran'da Kapalı Çarşı'dayız. Ve Ağın Güzellikleri başlıklı konserde İran asıllı Kia Tabasyan, ki kendisi bir sitar üstadıdır. Onun kurmuş olduğu Konstantinopolis Ensemble'la Türk müzisyenler bir araya gelecek ve İtalyan tenor Marco Bisli, İtalyan Rönesansı, erken barok vokal müziği, biraz Osmanlı ve İran müzikleri gibi böyle enteresan bir seçkiyi, Kapalı Çarşı gibi çok kıymetli bir mekanda, büyülü bir mekanda seslendirecekler. Az evvel bahsettiğimiz o festivalde ilk kez bir araya gelen sanatçıların yer aldığı seri olan festival buluşmasında bu yıl İngiliz tenor Ian Bostrich ile Türk mezzo-soprano Filde Büyükdemirtaş bir araya gelecek ve piyanistimiz Saskia Giorgini onlara eşlik edecek ve Debussy'den Schumann'a güzel bir repertuar seslendirecekler ve festivalin iki önemli konseri Viyana Senfoni Orkestrası iki farklı performansla festivalde yer alacaklar. Orkestra bu yıl 125. kuruluş yıl dönümü kutluyor ve bu minvalde de aslında İstanbul'da iki konser gerçekleştirecekler. İki farklı programla ilk akşam konserde orkestra Çin asıllı Kanadalı piyanist Bruce Liu'ya, ikinci akşamda tamamen Dvorak'a adanan bir repertuarla İran asıllı yine Kanadalı müzisyen cellist Kian Sultani'ye eşlik edecek ve hemen ertesi günde iki konserli festivali kapatıyoruz. Birincisi Mezon Lale, sevgili Kaan Bulak, Türk piyanist ve kompozitör, festivalin ikinci eser siparişi olan eserinin dünya premierini gerçekleştirecek soprano Sara Aristidou eşliğinde ve Arkeoloji Müzesi'nde yer alacak Sara Koyra'ya konseriyle de festivali kapatacağız.
1: Tam tahmin ettiğim gibi İstanbul trafiğinin hızlılığıyla etkileyerek tabii ki doya doya konuşamadık. 11 Haziran'da başlıyor. Çok böyle kısaca bütün detayları sosyal medya hesaplarından ve
0: ikasv.org adresinden festival programının tüm detaylarına ulaşabilir izleyicilerimiz. Hemen hızlıca bu kadar zengin, çeşitli ve güzel bir programı sunmamıza olanak sağlayan başta festival sponsorumuz Borusan Holding, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm gösteri sponsorlarımız, layık kart üyelerimiz, destekçilerimiz ve festivalimizi yalnız bırakmayacak olan müzikseverlere teşekkür etmek istiyorum.

0: ilgi varlar. Festivalde müziğin coşkusunda buluşmak ve anın içinde kalmak üzere diyoruz.
1: Sayın Nefis Çakırkaya, Festival Müzik Direktörü, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel zamanladık. Haftaya görüşmek üzere. Festivali kaçırmayın.
2: Müzik!

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ankara Radyosu'nda, Radyo 3 stüdyolarındayız. Sevgili Cemil Can Deli Orman'la birlikte hepinize merhaba diyoruz.
2: Merhabalar herkese tekrar.

0: Evet efendim, bugün yine programımızın adına uygun bir eserle karşınızdayız. Büyük senfoniler ama bestecinin ilk eserlerinden birisi ve gerçekten çok sevdiğim, çok sevilen bestecinin hayatında özel bir yer tutan bir eser Çaykovski'nin bir numaralı Kış Rüyaları başlıklı senfonisi, bestecinin 20'li yaşlarda yazmış
1: Evet.
0: olduğu bir eser. Evet efendim.
1: Bu arada bestecinin de en çok sevdiği senfonisiymiş birinci senfoni.
0: Yani haklı.
1: Haklı. Ya şöyle, tabii bunun da bir sebebi var. Neden? Birinci senfoni Çaykovski'nin hayatında önemli bir kaynak. Bu senfoni her şeyden önce yazacağı o muazzam muhteşem balelerin ve 4'ten başlayalım. Yani 4, 5 ve 6. senfonilerin de ana kaynağı olacak. O açıdan gerçekten çok özel, çok güzel bir senfoni. Şöyle güzel bir senfoni. Bu aslında bir program müzik gibi düşünmemek lazım. Kış Düşleri adı.
0: Evet.
1: Ama biraz Vivaldi'nin mevsimlerindeki kışından ayırmak istiyorum. Herkes çok iyi bilir ya Vivaldi'nin kışını.
0: Evet.
1: Bu çok daha içsel bir yolculuk. Doğayı tasvir eden yanları var müziğin. Ama daha çok bestecinin burada bir içsel yolculuğunu dinleyeceğiz bu senfonide. Çok güzel bir yolculuk.

0: Rusya'nın tam olarak müzikal bir kimlik aradığı dönemdeyiz hala. Ve Çaykovski'ye şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki sanki Rus müziğine, Rus kimliğini üfleyen besteci Çaykovski. O açıdan bu senfoni de onun en güzel örneklerinden bir
1: Yok
0: tanesi.
1: işte aynı fikirde değilmiş
0: Ne
1: ama.
0: diyor? Bir söylesene.
1: Şimdi Çaykovski eserin notalarını alıp götürüyor Rubinstein'a. Hatta o piyanonun başına oturuyor. Biraz da örnekler de veriyor. Çok basit diyor yani. Alelade basit, değeri olmayan bir şey diyor. Çaykovski alıyor notaları, çıkıyor. Sonra tekrar bir müddet sonra düzeltmeler yapıp geliyor. Yine Rubinstein'deki aynı lanet olası davranışları Çaykovski'ye karşı. Ve Çaykovski notaları bu sefer geri getirmeden koltuğunun altına alıp çıkıyor ve hiçbir şey beni kendi bildiğim yolda ve Rus ekolünü oluşturmaktan geri bırakmayacaktır
0: Doğru,
1: diyor.
0: evet.
1: Ve öyle yürüyor. Yani bu senfoni bir yerde onun eserlerine ve müziğine attığı ilk sağlam adım.
0: Evet, bak bunu biraz açalım bence. Aslında Çaykovski'nin verdiği savaş şu, Rubinstein'ın da bence karşıt teorisi şu. Burada Çaykovski'nin yarattığı müzik dili tam anlamıyla Alman senfoni dönemin Alman senfoni geleneğiyle savaştığı bir müzik bu. İçinde ben birinci senfoninin içinde çok fazla Mendelssohn görüyorum. Mendelssohn etkisi hissediyorum. Onun hafifliği, zarafeti var Mendelssohn. Ama o Brahms senfoni, Beethoven Brahms düzlemindeki her yere dayatılan güçlü Alman senfonik geleneğin çok dışına çıkmak istiyor Çaykovski. Özgün bir dil yaratmak istiyor.
1: Schumann 4. senfoniden de etkilendiğini kendisi söylüyor bu senfonide.
0: Schumann'dan kuşkusuz etkileniyor. Ama burada değerli dinleyicilerimiz gerçekten bir yeni bir müzik kimliğinin oluşumuna şahitlik ediyoruz. Doğumuna şahitlik ediyoruz. Ve öncesinde dediğim gibi bu doğum daha sonra bestecinin muazzam balelerine ve senfonilerine kaynak olacak bir yol açıyor.
1: Evet, Çaykovski 1. senfoni aslında kırsal bir atmosferi var. Çünkü çok fazla Rus halk şarkılarından esinlenmiş olan
0: Evet,
1: bölümler var.
0: doğru.
1: Bazılarını da direkt kullanmış. Pastoral bir karakteri olan bir
0: Doğru.
1: senfoni. Zaten daha ilk notalardan bir üşümeye başlıyorsunuz. O kar
0: Doğru.
1: yağışını hissetmeye başlıyorsunuz
0: Doğru.
1: senfonide. Ama kendisi de şöyle. Yola çıkarken aslında sevgili Cem'i, o sırada Rusya'da da bir senfoni geleneği ve akımı yok. Yani
0: Yok, evet.
1: iki arada bir derede kalıyor. Bir tarafta Rusların hocalarının ağır bir Rus geleneği baskısı da hangi gelenek? Diğer
0: Evet.
1: taraftan Batı'nın etkisiyle de esinlenerek yazma onu
0: Evet.
1: sıkıştırmış bir noktaya.
0: Doğru.
1: Ama o kadar o baskı altında böyle bir eserin ortaya çıkması gerçekten olağanüstü.
0: Evet, dediğin çok doğru. Bu senfonide şöyle bir şey var. Bir doğa resminden ziyade, evet, karları ise adeta bir kızağın üstündeymişiz gibi bir yolculuk. Bir kızak hissi, kar yağışı hissi var. İşte yaylıların tremoloları ve üzerindeki o kar beyazı parlak melodiler,
1: Evet,
0: motifler.
1: güzel bir
0: Bu,
1: ifade.
0: evet. Ama daha çok bu senfoninin içinde bir içsel yolculuk dedim ya. Bir resim yolculuğu değil, içsel bir yolculuk var. Yalnızlık var, uzaklık var, nostalji var, sis var. Efendime söyleyeyim. Daha çok hatırlama var, hatırlama. Özlem duyma ve hatırlama hissi. O yüzden bunu program müzikten ayırmak isterim. Bu önemli bir nokta. O şekilde dinlemeliyiz bence.
1: Şimdi kendisi senfoniyi çok seviyor da tatlı gençliğimin bir günahı olarak niye isimlendirdi? Ben ona
0: Çok
1: ifade.
0: ilginç bir
1: Evet,
0: ifade, bunu bilmiyordum.
1: tatlı gençliğimin bir günahı diyor bu senfoni için.
0: Şöyle, günah kelimesi şöyle, kim bilir nasıl bir tercüme ama bir nebze olsun anlamaya çalışıyorum Çaykovski'yi. Pişmanlıklarla geçen bir iç yaşam diyelim, bir iç psikoloji, bir özel hayat. Yer edinememiş bir özel hayat, yer edinememiş bir insani kimlik, insani derken fiziksel kimlik diye söylemeye çalışayım. Ya o kaybolmuşluk arasında birçok şey, yani belki evet tatlı günah, güzel güzel bir ifade olmuş bence.
1: Evet.
0: Güzel bir yolculuk, evet.
1: Şöyle de dinlesin dinleyicilerimiz bu senfoniyi. Baştan sona biz konuşacağız tabii ama şöyle düşünün. Çaykovski'nin hayatı muazzam bir kaos içerisinde geçiyor.
0: Evet.
1: Her açıdan.
0: Evet.
1: Ve çevresel etkileşim

0: duygusal etkileşimler, bunlar zaferler ama yenilgiler.
1: Evet.
0: Bütün bunların etkisiyle yazılmış olan bir eserler silsilesi var bundan sonra ve Çaykovski'nin en naif, en sade olan döneminin bir
1: kesinlikle
0: ifadesi birinci senfoni.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Dinleyelim mi birinci örneğe başlayalım?
1: Evet.
0: Maris Jansons yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan seçtik yorumu, birinci bölümü sunuyoruz.

0: Çaykovski bir numaralı senfonisi Kaşı Rüyaları başlığını taşıyan senfonisinin birinci bölümünü sunduk sizlere. Oslo Filarmoni'yi Maurice Jansons yönetti ve ikinci bölüm Issızlık Ülkesi, Sisler Ülkesi başlığını taşıyor ve kendi tabiriyle yazdıktan sonra dinleyicinin en sevdiği bölüm olarak ifade ediyor. Öyle veriler almış. İzleyiciler en çok ikinci bölümü sevdi diye.
1: Sadece izleyiciler değil aslında, yani müzisyenler de hemfikir sanıyorum. Müzik profesyonelleri de ikinci bölümü ayrı bir yere koyarlar. Ben de koyuyorum kuşkusuz. Koymamak mümkün değil. İkinci bölüm çok önemli bir öncü. Patetiğin bir kere bence öncüsü. Her şeyden önce yine benim kişisel yorumum, benim için Mahler'in nostaljisinin öncüsü. O yüzden ben bu bölümü gerçekten senfoninin içinden ayırıp çok çok özel bir yere koyuyorum. Buradaki bu nostalji hissi çok farklı bir başlangıç. Bir de şunu söylemek istedim. Çaykovski biliyorsun bölümlere ve senfonilerine isim veren bir besteci değil aslında. Bu ismi kendisi veriyor. Yani Kış Düşleri de onun verdiği isim. Kasvetler Ülkesi, Sisler Ülkesi. Ama şunu tekrar etmek isterim. Bu yine bir program müzik değil. Bu da yine bir içsel yolculuk. Yani her ne kadar bu ismi verse de kendimizi bir yine film sahnesinde, resim karesinde bence hayal etmemeliyiz. Çok şey kaçırırız. Hep içsel yolculuk hayal etmeni bunu dinlerken. O yüzden dediğim gibi benim için Mahler nostaljisinin de öncüsü bu bölüm. Bunu senfoniden gel ayrı bir yere koyalım. Ve onlarla hemfikir olalım. Dinlemeden önce şu şeyleri hatırlayalım. Çaykovski'yi Patetik'te konuşmuştuk. Biraz bazı şeyleri tekrar hatırlamakta fayda var. Benim o programda aldığım notlarda biliyorsun şeyi seviyorum. Mektuplardan ve yazdıklarından, notlarından küçük küçük kesitler. Şeye de biraz açıklık getirmiş oluruz. Ona da tam cevap veremedim biliyorsun. Tatlı günahım.
0: Evet.
1: Şöyle çok iyi anlıyoruz aslında bu psikolojiyi. Diyor ki içimde sürekli bir huzursuzluk ve suçluluk duygusu var. Kendimden asla memnun değilim. Mutlu olamıyorum ama mutsuzluğumun da nedenini bilemiyorum. Dolayısıyla böyle bir psikolojiye sahip çok karmaşık bir iç dünyası olan bir kişiden bahsediyoruz.
0: Yani yaşamı boyunca da onun güzel bir filmi vardı. Richard Chamberlain başrolü
1: Evet.
0: oynamıştı. Yalnız Kalpler diye bizde
1: Evet.
0: gösterildi. Muhteşem bir filmdi gerçekten. Orada da filmin başından sonuna aslında filmin ana teması kendi içinde kendisini arayan ama bir türlü bulamayan, günlük mutluluklarla keyif alan ama yalnız başına kaldığı zaman derin bir trajik, patetik duygular içerisinde olan bir besteci. Çok az kişi var etrafında danışıp akıl alacağı ya
1: Ya
0: da yardım alacağı çok az insan var. Yalnız bir kişi Çaykovski. Dolayısıyla şimdi bu ikinci bölüm hele o nasıl bir obuaz
1: İşte tam
0: olur
1: onu söyleyecektim.
0: tanrım ya.
1: Yalnızlık duygusunu görmek, hissetmek istiyorsak

0: Çaykovski Kış Rüyaları başlıklı birinci senfoni, ikinci bölüm Issızlık Ülkesi, Sisler Ülkesi.
1: Evet, biz de burada sizinle birlikte dinlerken bu bölümü değerli dinleyiciler şöyle bir orkestra hayal ediyoruz. Konuşuyoruz tabii ki aralarda. İşte sandalyesinin ucunda oturarak çalan bir çello grubu hayal ediyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim, bir viola çalar gibi şarkı söyleyebilen, etli, insani bir ton çıkartan bir oboa hayal ediyoruz. Efendime söyleyeyim, ayağa kalkıp belki de çalacak bir korno, evet, hayal ediyoruz. Hayal ediyoruz, hayal ediyoruz.
0: Yani aslında burada her enstrüman yorumcu, çalgı değil, yorum yapacak.
1: Yani. Evet, şöyle, şarkı niteliği o kadar yüksek bir bölüm ki, yani neredeyse hiç, yani eşlik bile şarkının bir parçası. Parçası. Evet. Yani boş bir eşlik yok. Çok basit bir müzik aslında. Çok basit bir kurgusu var. Fakat ne kadar dolu içimizde yankısı. Değil mi?
0: Evet. Dinliyoruz.
1: Dalıp dinliyoruz. Aynen.
0: Efendim, üçüncü bölüm Şiker Su. Senin de programın başında, evet, söylediğin gibi derin bir Mendelssohn etkisi.
1: Kesinlikle aslında. Öyle. Tam olarak bunu kastetmiştim. Bu bölümde bunu duyacağız. Bir de tabii bu tipik bir şikerço, ancak trio bölümü bunun. Çaykovski ve dans ve bale konusuna gerçekten işaret etmesi gereken, bizi düşündürmesi gereken bölümlerden bir tanesi. Bence balelerinin ana kaynağını bu bölümde duyuyoruz. Mendelssohn etkisi önemli, yine bir şikerçonun ne kadar hafif, yaylıların ne kadar hızlı ve dinamik olabileceğine dair. Biraz o Rus melankolisinden, Rus ağırlığından, hacminden çıkıp bir refleks göreceğiz burada. O yüzden bu bölümü de ben çok severim ve çok önemserim.
0: Hemen dinleyelim.
1: Haydi bakalım.

0: Evet, uyuyan güzelin, fındık kıranın, değil mi? Tadını almıyor
1: Her
0: muyuz?
1: şey var.
0: Gel, gerçekten her şey var. İnanılmaz. Ya dinlerken düşünüyorum gerçekten ne kadar önemli bir kaynak, değil mi? Birinci senfonisi. Ne kadar
1: Çok.
0: her birçok şeyin başlangıcı ya.
1: Evet.
0: Yani birçok şeyin
1: Ve
0: kaynağı.
1: hiç tedirgin bir eser değil yani, böyle
0: Bravo.
1: son derece her şey yer
0: Çok güzel bir
1: yerinde.
0: tespit. Hiç tedirgin bir eser değil. Yani genç Çaykovski diyoruz ama genç bir eser. Yani bak genç bir eser evet ama olgun bir eser ya.
1: O kadar eleştirmiş ama Rubinstein
0: Yönetmez misin?
1: de
0: Yani evet.
1: yönetmiş. Vatan hainliği bu eseri o dönem yönetmemek.
0: Doğru
1: Öyle demek
0: söylüyorsun.
1: lazım.
0: Evet işte dönemleri çok konuştuk bu programda hazır sen hatırlatmışken. Hem bestecilere biliyorsunuz dönemleri üzerinden bakıyoruz hem de eserlere döneminin diğer eserleri penceresinden bakmaya çalışıyoruz ki neyin ne olduğunu anlayalım. Neyi nasıl dinleyebileceğimiz üzerine düşünelim. Programın amaçlarından bir tanesi de bu. Evet yine bir bence ilk deneme diyeyim. İlk deneme değil ama yine bir şeyin başlangıcı. Son bölüm finalde. Finalde şöyle bir şey. Bence burada şimdi bir Rus folklörü
1: Evet.
0: kuşkusuz. Yani artık buram buram bir Rus folklörü duyacağız. Ama bu bölümün bence önemli kısmı şu. Bu karanlıktan aydınlığa gidiş düşüncesi. Artık her senfonide birçok senfonide bunu konuştuk hatırlasana. Minörden majöre çıkış. Karanlıktan ışığa varış. Bunu nasıl yorumluyoruz? Bestecilerin dönemlerine yahut fikirlerine göre işte bir kahramanın zaferi, değil mi?
1: Evet.
0: Bir savaşın zaferi yahut ölüm sonrası nihayete eriş, ışığa varış,
1: Aydınlanma.
0: tüme varış artık neyse aydınlanma. İşte bu bölümde de bunu görüyor olacağız. Sol minör de bu arada tam bir Rus tonu desem acaba beni meslektaşlarım eleştirir mi ne demek istiyorsun diye. Şöyle Rus folklarına bence yakışan Çaykovski'ye yakışan bir minör ton ve buradan sol parlak sol majöre ulaşacağız.
1: Evet, maestro'nun anlattığı teknik form ve
0: Evet.
1: Çaykovski 20 küsur yaşında.
0: 20 küsur yaşında
1: Burada
0: unutmayalım. Evet,
1: dinliyoruz.
0: dinliyoruz.

0: Evet, bitirdik Çaykovski 1. senfoniyi sevgili dinleyenlerimiz. Sizlere sunduk. Sizler kadar biz de dinledik burada, emin olun.
1: Kesinlikle öyle. Haftaya görüşmek üzere efendim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Igor Stravinsky, müziğinde tek bir teknik yapı değil, birkaç önemli yapıyı bir araya getirerek elde ettiği birleşimle göze çarpar. Devrim niteliğinde olan tekniğiyle beraber, özellikle ritim, armoni ve form konusuna oldukça önem verdi. Bu yaklaşımıyla yalın, etkili ve biçim açısından anlaşılır müzik için çabaladı. Sürekli tekrar eden ritmik veya ezgisel kalıplar onun favorisiydi. Tüm bunları da özellikle ilkel ve enerjik bir duygu yaratmada kullandı. Poliritim ve düzensiz ölçülerin yanı sıra aynı anda birden fazla tonal merkez kullanması müziğine gergin ve modern bir karakter verdi. Geleneksel akıcı gelişim yerine müzikal bölümleri bloklar halinde hazırladı ve bunları yan yana koydu. Ani geçişlerle de sert duyuluşlara olanak tanıdı. Bestecilikteki orta döneminde eski klasik dönem biçimlerini modern armonilerle yeniden yorumlaması Stravinsky'nin en önemli özelliklerindendir. Müzikal ifadeyi yansıtmada kullandığı alışılmadık çalgı kombinasyonları ve sert tını kontrastlarıyla kendini aşarak klasik ve nesnel olarak niteleyebileceğimiz estetiğe ulaştı. Stravinsky'yi üç döneme ayırabiliriz. Folklorik ve ritmik olan Rus dönemi, neoklasik dönem ve deneysel dönem. Ritmik dinamizmi, bitonalitesi ve yapısal titizliğiyle 20. yüzyıl besteciliğinin temel taşlarından olan besteci, kompozisyonlarını düzen, yapı, disiplin ve nesnellik üzerine kurguladı. Romantik dönemin aşırı duygusal anlayışına karşı durarak müziği daha çok bağımsız bir sanat nesnesi olarak gördü. Ona göre müzik doğrudan öykü anlatmak zorunda değildi. Müzik kendi iç kurallarıyla var olmalıydı. Çünkü partitür, yapı ve biçim üzerinden anlam kazanırken, müzikal özgürlük sınırsızlık değil, kurallar içinde bir üretim olmalıydı. Bu yüzden dramatik anlatımdan çok inşa edilen bir yapıyla ilgilendi. Matematiksel dengeyle sesin organizasyonunu sağladı. Adeta

müzikal bir mimarlık ortaya koyan Stravinsky'nin müziğe olan yaklaşımı biçimsel modernizm ve anti-romantik estetik olarak tanımlanabilir. Sevgili dinleyiciler, şimdi Stravinsky'nin Opus 1 Mi Bemol Majör Senfonisi'nin ilk iki bölümünü dinleyelim. Detroit Senfoni Orkestrası'nı Antal Dorat yönetiyor.

Sevgili dinleyiciler, Stravinsky'nin Opus 1 Mi bemol majör senfonisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Stravinsky'nin gençlik dönemine ait olan Opus 1 Mi bemol majör senfoni, bestecinin henüz Rimski-Korsakov etkisi altında bulunduğu erken dönem estetik anlayışını yansıtır. Bu senfoni, bestecinin ilerleyen yıllarda geliştireceği ritmik ve armonik dilin tam anlamıyla oluşmadığı bir döneme ait olsa da müzikal düşüncesinin temellerini burada görebiliriz. Geç romantik Rus senfoni geleneğiyle bireysel modernist arayışların arasında duran bir geçiş olarak niteleyebiliriz. Opus 1 senfoni öncelikle biçimsel disiplin üzerine kuruludur. Klasik senfoni formuna bağlı kalan besteci, orkestral doku ve tematik gelişim açısından Rus senfonik gelenekten izler taşır. Partiturda duyulan ritmik vurgu ve keskin orkestral kontrastlar ilerideki Stravinsky'nin habercisidir. Senfonideki motiflerin bloklar halinde sunulması ve gösterdikleri ani karakter değişimleri Stravinsky'nin blok yapı anlayışının erken örneğidir. Armonik dili büyük ölçüde tonal merkez etrafında görürüz. Mi bemol majörün görkemli ve parlak karakteri, kromatik geçişler ve yoğun modülasyonlarla ifade kazanır. Burada armoninin yalnızca duygusal

yoğunluk için değil, yapısal dengeyi kurmak gibi bir görevi vardır. Yani bestecinin nesnel ve mimari müzik anlayışının başlangıcı bu senfoni diyebiliriz. Stravinsky burada orkestrayı yalnızca eşlik eden bir yapı olarak değil, bağımsız katmanlardan oluşan dinamik bir ses organizması olarak ele alır. Ritmik yapı henüz Stravinsky'nin olgun dönemindeki kadar sert ve parçalı olmasa da arada hissedilen aksan kaymaları ve enerjik hareket dikkat çeker. Stravinsky için ritim yalnızca ölçü değil, müziğin temel itici gücüdür. Sevgili dinleyiciler, Stravinsky'nin Opus 1 Mi Bemol Majör Senfonisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Stravinsky'nin Opus 1 Mi Bemol Majör Senfonisini dinlediniz. Detroit Senfoni Orkestrası'nı Antal Dorati yönetti. Sevgili dinleyiciler, yine Stravinsky'nin Petruşka Bale Müziği'nden örneklerle programımıza devam ediyoruz. Paris Orkestrası'nı Klaus Makela yönetiyor.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Yahyaoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Radyo 3. Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda sizlere 1784-1859 yılları arasında yaşamış Alman besteci Ludwig Spohr'un eserlerinden örnekler sunacağız. Almanya'da Ludwig, Almanya dışında ise Louis olarak tanınmış olan bestecimiz, klasik dönem müziğini erken romantik döneme bağlayan önemli bir köprüdür.

Ludwig Spohr'un keman ve arp için do minör sonatını arp sanatçısı Anna Verkolansiyeva ve keman sanatçısı Alexander Trostianski yorumluyordu. İlk bestesini 6 yaşındayken tamamlayıp seslendiren Spohr, müzik kompozisyonlarının yanı sıra müzik teorisi ve eğitimiyle de ilgili vermiş olduğu eserleriyle günümüzde hala iyi bilinen bir sanatçıdır. Yaşamı boyunca 200'den fazla sayıda bestelediği eser, oda müziğinden senfonilere, oratoryolardan operalara kadar neredeyse tüm müzik biçimlerini kapsar. Çok genç yaşta evlendiği eşinin iyi bir arp sanatçısı olması nedeniyle arp içinde çok önemli yapıtları bulunur. Şimdi bestecinin solo arp için do minör fantazisini

Ludwig Spohr'un Dominör Fantezisini Alp sanatçısı Şerefin Jaffe'nin yorumuyla dinledik. Beethoven ile yakın arkadaşlık kurmuş olan Spohr, pek bilinmemekle beraber ünlü besteciyle tatlı bir rekabet içine girebilmiş ve gerek senfonileri gerekse oda müziği yapıtlarıyla en az Beethoven kadar başarıya ulaşmış nadir müzisyenlerden biriydi. Bestecinin bugün sizlere sunacağımız Opus 31 Fa Majör 9'lusu, keman, viola, violonsel ve konturbastan oluşan yaylı çalgılar dörtlüsüyle flüt, oboa, klarnet, fagot ve kornadan oluşan nefesli çalgılar beşlisinin bir araya getirildiği bir kurguya sahiptir. Bu şekliyle oda müziği tarzı yapıtların en tanınmışları arasında yer alır. 1813 yılında yazdığı Fa Majör Büyük Dokuzlusu, varlıklı müzik hamisi Johann Tost tarafından alışılmadık

bir topluluk için sipariş edilmişti. Spohr, bu zor talebe her çalgıya kendi sesi olanaklarını mükemmel bir şekilde sergileyebileceği son derece dengeli ve renkli bir oda müziği dokusuyla yanıt verdi. Eser öylesine başarılı oldu ki bu çalgı birleşimi adeta yeni bir tür olarak kabul edildi ve birçok besteciye ileriki yıllarda ilham verdi. Şimdi bu güzel eseri Consortium Classicum topluluğunun yorumuyla dinliyoruz.

0: Ludwig Spohr'un Opus 31 Fa Majör 9'usunu Konsorsiyum Klasikum topluluğunun yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Temel Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte güzel, keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Frankenstein serimizin finaline ulaşıyoruz. Mary Shelley'nin 1816'da henüz 19 yaşındayken Cenevre'de yağmurlu bir gecede aklına düşen o fikirden başlayarak 200 yılı aşkın bir yolculuk yaptı. Bilim insanının kendi yarattığı canavarı terk etmesi, yalnızlık, sorumluluk ve öteki korkusu. Bu temalar hala neden bu kadar güncel? Bu soruyu kendimize soruyoruz ama cevabı çok açık. Çünkü insanlık yapay zekadan biyoteknolojiye kadar kendi yarattığı şeylerle yüzleşmeye hala devam ediyor.
2: Evet, seriyi iki çok güçlü ve çok farklı 2025 ve 2026 yapımlarıyla kapatıyoruz. İlki vizyoner yönetmen Guillermo del Toro'nun uzun zamandır hayalini kurduğu Frankenstein. Film 2025'te gösterime girdi ve Akademi ödüllerinde 9 adaylık kazandı. Bunlardan 3'ünü en iyi kostüm tasarımı, en iyi makyaj ve saç tasarımı ve en iyi prodüksiyon tasarımını kazandı. Del Toro klasik gotik ruhu kururken yaratıkla Victor arasındaki ilişkiye derin bir empati katıyor.
1: Evet, şimdi Alexander Desplat'ın gotik ve duygusal derinlikteki müzikleriyle Del Toro'nun Frankenstein'in dünyasına girelim.

0: Alexander Desnat'ın karanlık ama son derece duygusal müziklerini dinledik. Yaratığın yalnızlığı ve Victor'ın pişmanlığı notalarda çok güçlü hissedildi.
1: Del Toro'nun yorumunda baba olamama döngüsü hala çok belirgin. Victor kendi babasının kendisine davrandığı gibi davranıyor yaratığa. Yaratıyor ama sonra terk ediyor. Bu döngü filmin en acı veren yanlarından bir tanesi.
0: En acı ve aslında Frankenstein hikayesinin de temeli bu hikaye değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet, ilginçtir ki filmde canavar Victor'dan çok daha merhametli ve şefkatli bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani terk edilmişliğine rağmen insanlık adına Victor'dan daha fazla duygu taşıyor. Sen ne
1: özellikle
0: dersin?
1: Bu filmde.
0: Evet.
1: Evet. Kesinlikle o hem taşıdığı duyguyu hem de gösterdiği empatiyi çok

0: net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Ve çok güzel bir film. Yani çok spoiler vermek istemiyorum ama izlemeyen varsa lütfen izlesin. Yani gerçekten çok insani bir bakış öğreten bir canavarla karşı karşıyayız. Şimdi filmin daha karanlık ve içe işleyen ikinci seçkisine geçelim. Hikayeyi burada canavarın gözünden dinliyoruz.

0: Alexander Desplat'ın 2025 tarihli Frankenstein film müziklerinden örnekler dinledik. Bu seçkiyle yönetmen Del Toro'nun Frankenstein'ının duygusal ağırlığını daha derin hissettik. Şimdi Frankenstein mitinin çok daha asi, modern ve isyankar bir yorumuna geçiyoruz. Maggie Gyllenhaal'ın yazıp yönettiği 2026 yapımı The Bride, yani Gelin.
1: Film 1930'ların Chicago'sunda geçiyor. Yalnız ve dışlanmış Frankenstein'ın canavarı bir eş yaratmak için Doktor Euphonius'tan yardım ister. Öldürülmüş genç bir kadını diriltirler. Ancak gelin sadece bir eş olmak istemez.

0: bağımsız, radikalleşen ve isyankar bir güç haline gelir. Gotik bir aşk hikayesi, polis kovalamacası ve sosyal isyanlarla dolu bir romans ortaya çıkar.
1: Bu yorumda terk edilme yerine kabul, itaat yerine isyan ön planda. Klasik hikayeye çok güçlü bir feminist ve asi dokunuş var. Müziği yapan isim ise İzlandalı besteci Hildur Guðnadóttir. Klasik eğitimli bir çelist olan Hildur, Joker filmiyle en iyi orijinal müzik Oscar'ını kazanan ilk solo kadın besteci oldu. Tarzı karanlık, elektrikli, punk esintili ve duygusal olarak çok yoğun. Klasik orkestrayı modern seslerle harmanlıyor ve filmin asi ruhunu da bu crossover tınılarla mükemmel yansıtıyor. Şimdi Hildur Guðnadóttir'in enerjik karanlık ve romantik müzikleriyle gelinin dünyasına dalalım.

0: Granddaughter'ın 2026 tarihli The Bride'in film müziklerinden örnekler paylaştık. Böylece Mary Shelley'nin 1816'da yarattığı fikirden 2026 uzanan uzun bir yolculuğu da tamamladık. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde enerji merkezi olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi. Enerji arz güvenliğinin sağlanması egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu da söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var dedi. Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merciğinin Yargıtay olduğu kaydedildi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gitti. Yeni il başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmalara başlayacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıkoğlu'nun siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklama suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 44. oturumu yapılıyor. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan hakkında 263 yıl hapis cezası talep edildi. 20 yıldır aydınlatılamayan dosyada DNA eşleşmesi gerçeği ortaya çıkardı. Gülcan Yazıcı'nın ölümüne ilişkin 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların takipçisi olacaklarını vurguladı. Dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi. Vatandaşların yaklaşık 1 milyar lirasını dolandırdığı tespit edildi.

0: edilen 503 şüpheliği yakalandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem saat 13.12'de 12.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'daki temaslarının ardından Endonezya'ya geçti. Bakan Fidan'ın ajandasında öncelikli olarak ticaret ve savunma sanayiinde yeni işbirliği olanakları yer aldı. Görüşmelerde Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de yer aldı. İran, ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerin askıya alındığını duyursa da Washington, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğu görüşünde ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin çok iyi gittiğini duyurdu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini öne sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin kaldığını söyledi. Gemilerin durumunun yakından takip edildiğini belirtti. Körfez bölgesinde kalan uçağımız yok dedi. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol yapılacağını da açıkladı. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. 2 Ağustos'ta uygulanacağı duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL'de 9 Ağustos'ta yapılacak. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, harika albümlerin ama daha çok turnelerin grubudur, tartışmasız. Nick Cave'in sahnede sergilediği efor, gayet duygusal bir adamdan testosteron yüklü bir maçoya uzanan geniş bir aralıktadır. Seyircisini daha ilk andan avucunun içine alan, şovunun asli bir unsuru haline getiren Nick Cave, sahnede onlarla tek bir vücut olan ama sürekli mutasyona da uğrayan bir organizmadır adeta. Nick Cave and the Bad Seeds konserleri o an orada olmadan, o atmosferin içinde bizzat yer almadan tam olarak anlaşılmaz, kelimelerle de pek anlatılamaz. Biz de buna cüret edecek değiliz. Merhaba, bugün Nick Cave ve grubu The Bad Seeds sahnede olacak. Fazla söze gerek yok, mikrofonun arkasına o geçtiğinde, üstelik kalabalıkların önüne çıktığında. Siyahlar içindeki bu zarif, şık, incecik uzun adamın içinden çıkan canavara tanıklık etmediyseniz daha, gözünüzde canlandırıp dinlemeye koyulun bugünün repertuarını. Son Nick Cave and the Bad Seeds turnesinin albümü 2025 tarihli Live God başlıyor.

Wild God.

tell you about a girl.

0: Nick Cave'in stüdyo albümlerindeki atmosferi, bu parçaları onun sahnedeki performansını da görerek anlamak gerekiyor bizce. Bu deneyimi bizzat yaşamak lazım yani. Bu kimi zaman hikayeci ama çoğunlukla şiirsel yoğunluğu, sahnede grubuyla birlikte neye dönüştürdüklerine tanık olmak anlatılmaz ancak yaşanır. Dolayısıyla evet, Nick Cave and the Bad Seeds söz konusu olduğunda onun konser albümleri olan biteni tam olarak kavramamıza yetmiyor. Hele bir radyo programında o albümü çalmak, şovun gerçek sihrini yansıtmakta yetersiz kalıyor ama yine de deniyoruz. Size bir Nick Cave and the Bad Seeds konserinde kalabalıkların içindeymiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz.
1: This is a long, dark night.

0: El Supero. El Supero.
1: Live God, Nick Cave and the Bad Seas'in grup olarak sahnedeki gücünü ve asıl adam Nick Cave'in dayanılmaz karizmasını öne çıkarıyor. Onun stüdyo albümlerindeki karanlık anlatım üslubu sahnede daha ham, daha fiziksel, neredeyse törensel bir atmosferdi. Albümün yani 2025 tarihli Live God'ın en güçlü yanı tabii ki Nick Cave'in seyirciyle kurduğu ilişki. Şarkılar sadece icra edilmiyor, kalabalıklarla birlikte adeta yeniden doğuyor. Cave'in sesi zaman zaman kırılgan, bazen tehditkar ve kızgın ama her an kontrol altında. Arkasındaki grubu The Bad Seas'de yine kusursuz. Parçaların akışını, duygu, dozu ve yoğunluğunu Nick Cave'in sesindeki ufacık bir nüanstan, piyanosunda bastığı tek bir tuştan, vücut dilinden yani adeta gözünden anlayacak kadar profesyonel, onunla tek bir vücut.

Nick Cave oğlu Arthur'u trajik bir kazada kaybettikten sonraki süreci 2019'daki albümü Ghost Teen ile tamamladığını hissettirse de Avustralyalı'nın diyecekleri daha bitmemişti. Yasını tutmuş, hatta içini hayranlarına da dökmüş, bazen onlardan akıl almış, yeri geldiğinde onlara akıl da vermiş acılı bir babanın travmalarından nasıl kurtulduğunu, karabasanlarını nasıl bastırdığını, öfkesi hala derinlerde olsa da hayatı kucaklamaya nasıl karar verdiğini anlatması için bir albüm daha çıkarması gerekiyordu. Wild God'dı o albüm, 18. Nick Cave and the Bad Seas albümü. Onun hakkında şöyle diyordu Nick Cave: "Dinler dinlemez seni çarpar, çünkü hiç şakası yok Wild God'ın. Ya etkilenirsin ya etkilenirsin. Seni yükseltir, bir yerden başka bir yere taşır."

Tabii ki yetmeyecekti tek bir programın süresi ama endişeye mahal yok. Nick Cave'in grubu The Bad Seeds ile birlikte çıktığı Wild God turnesinin 2024'teki Avrupa ayağında kaydedilen parçalarından oluşan konser albümü Live God dönmeye kaldığı yerden devam edecek. Ama bugünlük bu kadar. As the Waters Cover the Sea ile uğurluyoruz Nick Cave and the Bad Seeds'i. Haftaya yeniden buluşacağız kendisiyle.

0: Ben Adil Seymen Altun Yeleklioğlu. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünya listelerinden.

2013 yılında İngiliz prodüktörler Josh Lloyd Watson ve Tom McFarlane tarafından kurulan alternatif dans grubu Jungle, 14 Ağustos'ta yayınlanacak Sunshine albümünün habercisi Carrie.

8 Mayıs'ta çıkan kariyerinin 12. stüdyo albümü Brown'la liste yarışına katılan R&B yıldızı Chris Brown buradaydı. Holly Blindfold dinledik. Kendisini sahnede güçlü melodilerle birleştiren, duygusal pop tarzıyla ilgi gören Derek Fine ve Sun. Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle.

Modern indie pop ve ambient atmosferleri buluşturan şarkı Still Here When It's Quiet dinledik. Owen James buradaydı. Konuğumuz 1999 yılında Till Dawn grubunun kadrosunda olan Hollandalı müzisyen Danny Ferah. 2002 yılında yayınladığı For The Light In Your Eyes albümünden Kiss cover'ı I Was Made For Loving You. I wanna...

1997 yılında Arnavutluk'ta kurulan vokal grubu Jump Singers, özellikle yaptıkları cover versiyonlarla dikkat çeken grup, The Weeknd klasiği Blinding Lights'la tekrar gündemde.

Pop to Rock Romanya'daydı. Elektronik müzik yapan DJ Pascal Junior, 2014 yılında Ed Sheeran'ın I See Fire şarkısına yaptığı düzenleme onun kariyerindeki dönüm noktasıydı. Biz yeni tekli Can't Get Over'ı sunduk sizlere. Şimdi duygu, ruh ve estetik odaklı Avustralyalı grup Sessions on the Green. Vokalde Yara Washington. Radyolarınızda Here With You.

Kabarede İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. Kaset, Gloria Gaynor klasiği I Will Survive'dan alıntılar eşliğinde My Way. Hemen ardından Kazak DJ İmanbek ve Salem Ellis ortaklığı Married to Your Melody burada olacak.

Minelli Pop Durak'ta son konuktu. Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Yıllardır heyecanla takip ettiğim, eminim sizin de büyük bir heyecanla takip ettiğiniz caz efsanesi Sonny Rollins 95 yaşında hayata veda etti. Uzun bir hayat sürdü sanatçı. Bugün TRT Radyo 3'te Caz Almanak'ta Sonny Rollins'i anacak özel bir programla karşınızdayım. Rollins'in 1950'ler döneminden seçtiği müzikler olacak ağırlıklı olarak ve işbirliği yaptığı, beraber çaldığı diğer efsaneleri de bu şekilde anmış olacağız. Elbette Rollins gibi bir isim için bir program yeterli değil. Gelecek hafta için söz vermeyeyim ama bir başka zaman devam niteliğinde olmasa da Sonny Rollins'in 60'lar ve sonrası dönemini anlatan müziklerle de yine burada buluşuruz sanıyorum. Bugün programa Sonny Side Up albümüyle başlıyoruz. Caz tarihinin rekabetçi jam session yani doğaçlama anlık buluşmalar tarzı albümlerinden biri kabul edilen 1959 yılında yayımlanmış ve artık efsane kabul edilen bir albüm. Albüm trompet dehası Dizzy Gillespie ile dönemin iki dev tenor saksafoncusu Sonny Rollins ve Sonny Stitt'i isimleri adaş bir araya getirmiş bir tenor saksafon kapışması diyelim. Albümü ikonik kılan unsur Rollins ve Stitt arasındaki yüksek enerjili müzikal düellodur. Aslında Stitt Rollins'ten 6 yaş daha büyüktür. Dizzy Gillespie'nin kayıt öncesinde iki saksafoncuyu da telefonla arayıp birbirleri hakkında tatlı dedikodular yayarak aralarındaki rekabet ateşini körüklediği de söylenir. Parçalarda Stitt daha agresif, saf bebop cümleleriyle saldırırken Rollins daha tematik ve felsefi yaklaşımlarla ona karşılık verir. Bu durum cazda Rollins'in zirveye tırmanışının yaşandığı dönemin canlı bir kanıtı kabul edilebilir. Zaten müziklerde şöyle bir şey hissedebilirsiniz. Dizzy Gillespie adeta bir peşrevci gibi arada devreye girip atışmanın ateşlenmesini sağlıyor, sonra kenara çekilip ikilinin karşılıklı konuşmasını seyrediyor, dinliyor. Caz tarihinin 100 yıllık enerjisini kalbinde saklayan saf bir albümdür Sonny Side Up ve fark ettiğiniz gibi herkes de Sonny. Albüm Aralık 1957'de New York'ta kaydedilmiş ve yapımcı Norman Granz tarafından Verve Records etiketiyle 1959'da piyasaya sürülmüştü. 1959'un aynı zamanda caz tarihinin en önemli yılı olduğu tartışmalarını da hatırlayın. Gillespie, Rollins ve Stitt gibi 3 dev isme ritim bölümünde piyanoda Ray Bryant, basta kardeşi Tommy Bryant ve davulda Charlie Persip gibi kendileri de birer dev olan isimler eşlik etmişti. Şimdi dinleyeceğimiz parça The Eternal Triangle, bestesi Sonny Stitt'e ait bir çalışma. 14 dakikalık uzunluğuyla dehşet bir seansa tanık olacaksınız birazdan. Peki bu iki tenor ustasını birbirinden nasıl ayırt edeceğim diye düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim. Parlak ve keskin çalan, tempolu çalan Sonny Stitt. Rollins ise biraz daha büyük bir ses tonuna daha baskın bir ifadeye sahip. Stitt ayrıca daha tempolu, bebop ekolünden gelmiş olmasının verdiği bir hıza sahip. Dinleyin bakalım nasıl ayırt edeceksiniz diyorum. Özellikle bu parçada genellikle lafı uzatan, cevap veren, tartışmayı kudurtan Sonny Stitt gibi duruyor. Tabii parçanın sonuna doğru hepimizin büyüğü, abisi benim der gibi Dizzy Gillespie kendini gösteren uzun bir solo atmayı ihmal etmemiş. Parça üç büyük ustanın beraber çalmasıyla sona eriyor. Evet harika bir kayıt, harika bir stüdyo buluşması. Dinliyoruz The Eternal Triangle.

Sonny Rollins'i anıyoruz. 95 yaşında, 2 hafta önce vefat etti. Bugünün ikinci parçası onun 1950'ler ağırlıklı olmak üzere kayıtlarından, müziklerinden en genç, en delişmen olduğu yıllar diyebiliriz. Bugünün ikinci parçası yine Sonny Rollins'in müzikal kariyerinin oluşmasında çok önemli bir role sahip olan tenor saksafoncu Coleman Hawkins ile 1963 yılında kaydettiği Sonny Meets Hawk isimli albümdür. Coleman Hawkins aslında Sonny Rollins'in neredeyse babası olacak yaşta, ondan büyük ve tenor saksafonun karakterini oluşturuyor.

oluşturan öncü bir isim. Albüm, caz tarihinin en büyüleyici ve nesiller arası en anlamlı buluşmalarından biri olarak kabul edilen 1963 tarihli efsanevi bir albüm. Bu albüm, modern cazın ve avantgard arayışların zirvesindeki Sonny Rollins ile caz saksafonun babası ve kurucusu kabul edilen emektar dev Coleman Hawkins'i bir araya getirir. Sonny Rollins'in Coleman Hawkins'e büyük bir vefa borcu da var, ayrıca araya girip bunu da not olarak paylaşmış olayım. Bu albüm 15 ve 18 Temmuz 1963 tarihlerinde New York'taki RCA Victor'da kaydedilmiş ve yine aynı etiketle yayınlanmış. Kayıt, Sonny Rollins ve Hawkins'in stüdyoda birlikte çaldığı ilk ve tek albüm olmasıyla da ayrıca önemli. Hawkins, Rollins'in babası olacak yaşta. Bunu az önce söyledim. Bu yüzden Rollins onu çocukluk kahramanı ve idolü olarak görüyor. Tenor saksafonun sound'unu neredeyse ilk onun sesinden tanıdı. Ve yan yana çalarken ona büyük bir saygı gösteriyor haklı olarak. Ancak kendi müzikal kimliğinden de ödün vermiyor. Onu da söylemek lazım. Albümün ritim kadrosu da oldukça sıra dışı. Piyanoda avantgard ve serbest caz eğilimleriyle bilinen Paul Blake, davulda Roy McCurdy yer alıyor. Bas görevini ise kayıt günlerine göre, yani kimin o

arasındaki farkı ayırt etmek biraz daha zor olabilirdi ama burada biraz daha belirgin. Geleneksel yapıları sarsan bu sololar, yani Rollins'in soloları, Hawkins'in klasik ve asil duruşuyla tezat oluşturuyor. İşte bu tarz uyuşmazlığı nedeniyle albüm yayınlandığı dönem caz eleştirmenlerini ikiye bölmüştü ve günümüzde de karışık bir itibara sahip olarak adlandırılır bu albüm. Kimileri Rollins'in kahramanını sabote ettiğini düşünmüş, kimileri ise bu gerilimi cazın ürettiği sihirli anlardan biri olarak yorumlamıştı. Bakalım siz ne düşüneceksiniz dedikten sonra bir Jerome Kern ve Oscar Hammerstein klasiği All the Things You Are yorumuna, Sonny Rollins ve Coleman Hawkins'in bu efsane yorumuna beraber kulak verelim. Şimdi dinliyoruz.

Sonny Rollins'in kişisel tarihinde önemli bir yere sahip olan The Bridge isimli albüme geldi sıra. The Bridge, Sonny Rollins'in caz tarihine geçen 1962 tarihli efsanevi stüdyo albümünün adı. Albüm, caz dünyasında sadece müzikal kalitesiyle değil, arkasındaki sürgün ve geri dönüş hikayesiyle de ikonik bir anlama sahip. Rollins, 1959 yılında kariyerinin zirvesindeyken, üst üste çıkardığı başyapıtların ardından bir anda müzikal yönünü sorgulamak ve tekniğini geliştirmek ve caz dünyasının getirdiği şöhretin baskısından uzaklaşmak için müziğe 3 yıl ara verdi. Bu kolay bir karar değildi. New York'taki küçük apartman dairesinde komşularını rahatsız etmek istemeyen sanatçı, her gün gizlice Williamsburg Köprüsü'ne giderek rüzgara, trafiğe ve gürültüye karşı günde neredeyse 15-16 saate varan egzersizler yaptı. 1961 yılı sonlarında çekildiği bu inzivayı sona erdiren Rollins, yine RCA Victor plak şirketiyle anlaşarak stüdyoya girdi ve efsanevi sürece ithafen kaydettiği albüme The Bridge, yani köprü adını verdi. Ya zaten biliyorsunuzdur ya da dinleyince hemen fark edeceksiniz. Bu Sonny Rollins'in kariyerinde oldukça önemli bir albüm. Rollins bu albümle tarzında önemli değişikliğe giderek alışılagelmiş piyanolu dörtlü formatını terk ederek gitara yer vermişti. Bu da oldukça radikal bir karardır. Albümün karakteristik özelliği piyanist yerine caz dahi gitaristi Jim Hall'un kadroya dahil edilmiştir. Hall'un yumuşak ve lirik akor eşlikleri Rollins'in saksafonuna muazzam bir özgürlük alanı tanımıştı. Bas gitarda Bob Crenshaw, davulda Ben Reilly ile ritim tabanını oluşturdu sanatçı. Albümün açılışında şimdi dinleyeceğimiz Without a Song nispeten daha enerjik ve umut dolu bir standart. Evet, şimdi bu parçayı dinliyoruz. Without a Song.

Sonny Rollins'in işbirliği yaptığı bir başka efsane isim elbette Miles Davis'dir. Rollins ve Davis 1954 yılında yani 72 sene önce iki efsane bir albüm kaydında buluşmuştu. Albümün adı ünlü vibrafon sanatçısı Milt Jackson'ın lakabı olan Bex'ten geliyordu ve albümün ilk parçası Jackson'ın bestelediği bir caz standardıydı. Albüm caz tarihin en parlak yıldızlar karmasını iki farklı oturumda bir araya getirmişti. 24 Aralık 1954 günü Miles Davis'e piyanoda Thelonious Monk, vibrafonda Milt Jackson, basta Percy Eade ve davulda Kenny Clarke eşlik ediyordu. 29 Haziran 1954 günü yapılan kayıtta ise piyanoya bu kez Horace Silver geçmişti. Tenor saksafonda henüz kariyerinin başlarında olan 24 yaşındaki genç Sonny Rollins onlara dahil olmuş. Albümün en fazla konuşulan hikayesi ise Noel arifesinde yapılan kayıtlarda Miles Davis ile Thelonious Monk arasında yaşanan müzikal anlaşmazlık olarak bugüne kadar uzanmıştır. Miles Davis kendi trompet soloları esnasında Monk'un piyano ile arkadan akor basmasını istememişti. Bu yüzden albümdeki Bex Groove parçalarında Miles Davis solo çalarken Monk piyano çalmayı bırakır. Sadece bas ve davul eşlik eder. Bu durum caz dünyasında büyük bir dedikoduya hatta aralarındaki tartışmaya ithafen stüdyoda kavga çıktığı efsanesine yol açsa da ortaya çıkan minimalist müzikal sonuç caz eleştirmenlerince bir deha ürünü olarak kabul edilmişti o dönem. Bu albüm 1950'lerin ortasında filizlenen hard bop türünün erken dönem örneklerinden biri olarak da kabul edilir. Albümde Rollins'in caz dünyasına kazandırdığı 3 beste ilk kez bu kadar güçlü şekilde icra edilmişti. Albümün dijital versiyonunda Bex Groove parçasının 2 farklı versiyonu var. Biz kısa olan 9 dakikalık versiyonu dinlemeye başlıyoruz şimdi.

Sonny Rollins'in 95 yaşındaki vefatı üzerine kaydettiğimiz bu anma programının da sonuna geldik. 95 yıllık hayatı tek bir radyo programına sığdırmak elbet mümkün değil. Programın başında da söylediğim gibi. Ben sadece büyük sanatçının belli bir döneminden seçtiği müzikleri ve hikayeleri anlatmaya çalıştım. Asıl kahraman elbette Rollins ve müziğidir. Şimdi son bir albümden seçtiğim bir müzik daha var. Onunla da tamamlayalım istiyorum. Tenor Madness albümü caz tarihinin en büyük saksafon dehalarından Sonny Rollins'in liderliğinde kaydedilen 1956 tarihli Hard Bop döneminin ikonik albümlerinden biridir. Prestige Record etiketiyle çıkan albüm caz dünyasında Sonny Rollins ile John Coltrane'in stüdyoda birlikte çaldığı tek kayıt olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip olarak kabul edilir. Albüme adını veren açılış parçası Tenor Madness, caz tarihinin en ünlü tenor düellolarından biridir aynı zamanda. Program başında Sonny Stitt ile kaydını yayınlamıştık. Coltrane ile de bitiriyoruz. O dönemde Sonny Rollins kendi zirvesine tırmanırken John Coltrane de Miles Davis'in Quintet beşlisiyle adını yeni duyuruyordu. 12 ölçülük bir blues teması üzerine kurulu olan 12 dakikalık bu dev parça Rollins'in pürüzsüz, ritmik, melodik ve tematik olarak gelişen solo anlayışı ile Coltrane'in daha ırçın, yoğun çalım tarzı muazzam bir kontrast oluşturmuştu. Elbette albümün başarısının arkasındaki en büyük güçlerden biri ritim grubudur. Rollins, bu kayıt için o dönem caz dünyasının en kusursuz ritim grubu kabul edilen Miles Davis'in beşlisinin üyelerini stüdyoya davet etmiştir ki bu isimler piyanoda Red Garland, basta Paul Chambers ve davulda Philly Joe Jones idi. Bu albümden When Your Lover Has Gone isimli parçayla Sonny Rollins özel anma programının sonuna geliyoruz. Dinliyoruz. When Your Lover Has Gone.

Bugün Caz Almanak'ta geçen hafta 95 yaşında hayata veda eden caz efsanesi Sonny Rollins için özel bir anma programıyla karşınızdaydık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

İlk eserimiz çocukluğun hayal dünyasını orkestranın renkleriyle boyayan bir eser Ma Mere Loe, yani Kaz Ana Masalları. Ravel bu eseri 1908 yılında büyük bir senfoni orkestrası için değil, iki küçük çocuk için yazdı. Yakın arkadaşlarının çocukları Jean ve Mimi'ye piyano çalmayı öğretmek istiyordu ama onlara teknik gösterişten uzak, çocukların hayal gücüne dokunan, onlara müziği sevdirecek bir eser yazmak istedi. Ve bu yüzden de eseri başlangıçta 4 el piyano için besteledi. Fakat dikkat edilmesi gereken önemli bir düşüncesi vardı. Ravel çocuklara çocuk gibi davranmadı. Yani müziği basitleştirmedi. Tam tersine çocukların hayal dünyasının yetişkinlerin dünyasından daha derin, daha şiirsel olduğuna inanıyordu. Daha sonra Ravel bu eseri orkestraya uyarladı ve bugün en çok duyduğumuz haliyle adeta renkli bir masal kitabına dönüştü. Eserin bölümleri farklı peri masallarından oluşur, her bölüm bir sahne gibidir. İlk bölüm Uyuyan Güzel Pavanası. Burada zaman durmuş gibidir, çok yavaş ilerleyen bir dans ritmi vardır. Ravel bilinçli olarak büyük dramatik yükselişlerden kaçınır. Çünkü burada anlatacak şey hareket değil, uyku halidir. Sanki şatonun üzerinde ince bir sis dolaşıyordur. Flütler ve yaylılar masallardaki o uzak diyar hissini yaratır. Ravel'in müziğinde sık duyduğumuz bir özellik burada da vardır. Az notayla büyük bir atmosfer yaratmak. İkinci bölüm Küçük Tom Başparmak. Masalda çocuk ormanda yolunu bulabilmek için yere ekmek kırıntıları bırakır ama kuşlar hepsini yer. Yani Hansel ve Gretel hikayesi. İşte müzikte de sürekli kayboluyormuş hissi vardır. Melodiler tam yönünü bulacakmış gibi olurken başka yerlere sapar. Kaybolmak, yalnız kalmak, bilinmeyeni anlamaya çalışmak gibi temalarla bu bölüm aslında çocuk korkularını anlatır. Üçüncü bölümse eserin en ünlü anlarından biridir. Çirkin ve Güzel'in sohbeti. Burada kontürfagot ve klarnet arasında adeta tiyatral bir diyalog kurulur. Çirkini temsil eden kaba ağır sesler ve güzeli temsil eden zarif vals çizgileri. Ama Ravel'in verdiği mesaj çok insancıldır. Gerçek güzellik dış görünüşte değil, dönüşümdedir. Çünkü bölümün sonunda çirkinin melodisi değişir, yumuşar ve prens kimliğine dönüşür. Orkestra burada büyülü bir ışık gibi açılır. Dördüncü bölümse eserin kalbi diyebileceğimiz Periler Bahçesi. Ravel burada çocukluğun en saf hissini anlatır. Yani şaşırma, hayret etme duygusu. Müzik çok yavaş yükselir, sanki bir kapı açılıyordur. Yaylıların üzerine eklenen arp ve flütler ışığın giderek çoğaldığı bir sabah hissi yaratır. Finalde orkestra büyük ama gösterişli olmayan bir dorağa ulaşır. Çünkü Ravel için mucize bağırmaz, sessizce parlar. Maurice Ravel'in farklı masalların konularını ele aldığı eseri radyolarımızda. Ve elbette masallar sadece çocuklar için değildir. Keyifli dinlemeler.

Maurice Ravel'in Kaz Ana Masalları adlı eserini dinlediniz. Bu eseri özel yapan şeylerden biri de şu. Ravel masalları yalnızca anlatmıyor, onların psikolojik atmosferini de müzeye dönüştürüyor. Çocukların dünyasındaki kırılganlığı, korkuyu ve merakı inanılmaz incelikte orkestral renklere çeviriyor. Ve elbette Kaz Ana Masalları yalnızca çocuklar için yazılmış bir eser değildir. Çocukluğunu tamamen kaybetmemiş yetişkinler içindir de aynı zamanda. Şimdi sırada genç bestecinin gelenekle modernlik arasında kurduğu son derece zarif bir denge var. Genç dedim çünkü henüz 28 yaşındayken bestelediği ilk ve tek yaylı çalgılar dörtlüsü Fa Major String Quartet. 1903 yılında tamamlanan bu eser Ravel'in kariyerindeki ilk büyük dönüm noktalarından biridir. Çünkü burada artık yalnızca yetenekli bir öğrenci değil, kendi stilini bulmuş bir besteci duyarız. Ama bu eser aynı zamanda bir tartışmanın da merkezindeydi. Ravel, Paris Konservatuarı'nın katı akademik anlayışı içinde yetişmişti. O dönemde Fransız müzik

Pelin bu eserini duyduğunda onun kendi dünyasını kurduğunu fark etmiş ve tek bir notayı bile değiştirme diye öneride bulunmuş. Bu gerçekten önemli bir müdahale. Maurice Ravel'in tek yaylı dörtlüsü olan Fa majör String Quartet radyolarımızda.

Maurice Ravel'in Fa Major String Quartet'ini dinlediniz. Bu ve bu dönem içindeki eserlerinde genç Ravel'in gelecekte nasıl büyük bir orkestrasyon ustasına dönüşeceğinin işaretlerini duyarız. Çünkü o yalnızca melodi yazmıyordu. Sesi adeta mimari bir yapı gibi tasarlıyordu. Ve belki de Fa Major String Quartet'i bu kadar özel yapan şey de tam olarak buydu. Bu eser romantik bir itiraf değil, bir atmosfer sanatıydı. Ravel bize doğrudan ne hissetmemiz gerektiğini söylemez. Bunun yerine ışık, renk, ritim ve sessizlik aracılığıyla kendi duygusal alanlarımızı oluşturmamızı ister. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.
1: Radyo 3.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir Balkan Bandosu'nda neşeyle hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve grupların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Türkay Güner'le birlikte sizleri selamlıyoruz. Bosna Hersek, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan müzikli duraklarımız. 1997 yılında Polonya'da kurulmuş olan bir müzik grubuyla beraberliğimiz başlıyor. Dikanda müzikal etkileşimler anlamında kendi ülkesinin dışında farklı halkların müziğinden de beslenir. Şarkıcı ve bir akordeon sanatçısı olan Anya Witczak tarafından kurulmuş olan grup adını Afrika lehçesi kaynaklı bir kelimeden almış. Dikanda aile anlamı taşır. Çünkü özünde bir dostluk ve aile ruhu barındırsın diye yola çıkılmış. Grup halen kendi stilini oluşturmak için sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Rusça, Bulgarca, Makedonca gibi şarkılar seslendirmesiyle de tanınıyor. Almanya, Yunanistan, İtalya, Rusya, Hindistan, Avrupa ve dışındaki birçok ülkede verdiği konserlerle de tanınıyor. Şimdi gelelim defalarca yeni düzenlemesi yapılan bir şarkı olan Ederlezi'ye. Her versiyonunda ayrı bir hisse kapıldığımız Ederlezi, Hıdrelez. Baharın gelişi, acı, göç gibi kavramlara karşılık gelir. Özgür ruhlu göçmen romanların baharı selamladıkları Hıdrelez'i anlatan bu şarkıyı Nicola Noir remixiyle dinleyeceğiz. TRT Radyo 3'te Ederlezi.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yine kültürlerin birbiriyle uyumuna çarpıcı bir örnek olarak işaret edebileceğimiz bir grubu dinleyeceğiz. 2012 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde kurulmuş olan Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası, caz manuş ve Roma müziği dahil olmak üzere birçok müzikal etkiden yararlanır. Yıl 2020. Yana ve Alexandris. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası sizlerle.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda karşı kıyıların melodilerine kulak vermek için rotamızı Yunanistan'a çevirdik. 1950 yılında doğmuş olan Haris Alexiou ya da gerçek adıyla Hareklika Rupaka Yunanistan'ın en sevilen şarkıcılarından biridir. Ünlü olmadan önce panayırlarda söylediği halk şarkılarıyla ilk adımlarını atmış. Müzik tutkusunun kariyere dönüşmesi ise 1972 yılında Yorgi Dalaras'la birlikte Asia Minor albümünde yer almasıyla olur. Haris Alexiou sanat hayatında üretkenliği prensip edindi. 1972'den 2022'ye kadar pek çok albüm çıkardı. Sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Biz şimdi 2014 yılında çıkan Hayaller Yeniden Gerçekleşiyor albümünden seçtiğimiz bir şarkıyla sizi baş başa bırakacağız. Bir duygu yüklü ses. Haris Alexiou, Balkan Bandosu'ndan. Ena Fili.

0: Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda bu kez Dorda Balasevic'in müziğini dinleyeceğiz. 1953 yılında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde doğdu. Söz yazarı, şarkıcı ve besteci olarak bilinir. Ve 2021 yılına gelindiğinde yaşam çizgisini noktaladı. Yaşadığı dönemde folk, soft rock, pop ve şanson tarzlarında müzikler icra etti. 70'li yılların sonunda Rani Mraz müzik grubu üyesi olarak başladığı kariyerini iki albümden sonra solo olarak devam ettirdi. 2004 yılında kalmayı sürdürüyoruz. RT Radyo 3'te Pretz Nice Snack. Son kardan önce. Dorda Balasevic.
1: Kad zadnju brazdu zaorem po tragu senke rodine,

0: Он пашчен и задний снег, преко свих првих снегова, а перце анджела је тег спрам свих земаљских тегова. Spreman je onaj varati, olovni kantar skovati, al danas više ne bi trebao psovati.
1: TRT Radyo 3'te müzikle dolu dakikalar içinde ilerlerken Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan aramıza katılan Oratnitsa'nın müziğiyle buluşmaya sıra geldi. Oratnitsa 2009 yılında doğdu. Kısa bir süre sonra ise Bulgar halk müziğini genç nesillere yakın bir şekilde yorumlamaya karar verdiler. Bulgar ve Balkan geleneksel motiflerini elektronik modern stillerle yorumluyorlar. Oratnitsa halk müziği geleneğinden geliyor. 2018 yılında yayınlanan Alter Etno başlıklı albümden Pokrayir Reka. Nehir boyunca Oratnitsa.

Balkan Mandosu'nda sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp, müziğin renklerine dokunurken, yapı titreşimlerin çağrısına kulak verirken, müziğin kilometre taşlarından birini konuk ediyoruz. İkinci kez Bulgaristan'dayız. Stoyan Yankulov bir perküsyonist. 56 yaşındaki sanatçı, 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Elitsa Todorova ile birlikte Bulgaristan'ı Voda adlı şarkıyla temsil ederek 5. olmuştu. Zaman tünelinde 2007 yılından geçiyoruz. Ay Ova Leto Tagolno. Stoyan Yankulov.

TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programındasınız. Şimdi yine grup kimliğinde ses getiren işlere imza atmış olan bir diğer müzik grubuyla sizleri buluşturacağız. Sırbistan folk müziğini en güzel yorumlayan gruplardan biri olarak gösterilen Etna Gruba Trak, iyi müziğin adresinde şarkısını seslendirecek. Soprano Tamara Banyeşeviç'in güçlü sahne varlığı ve söylediği güzel şarkılar nedeniyle hem Avrupalı hem de Amerikalı eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Etna Gruba Trak, Gloginje.

Bulgaristan'dan Kosta Dingugov'la TRT Radyo 3'teki müzikli yolculuğumuz devam ediyor sevgili müzikseverler. 1935 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da doğan şarkıcı 2004 yılında yaşama veda etse de günümüzde seslendirdiği şarkılarla hafızalardaki yerini hala koruyor. Ve şimdi de Zašto si mi ljube Galjeli adlı şarkı Balkan bandosunda sizler için çalınıyor.

Saraybosnalı ünlü soprano Leyla Yusiç programımıza katılıyor bu kez de. Bosna'nın geleneksel müziği Sevdalinka'yı kendine özgü üslubuyla yorumlayan şarkıcının repertuarında çok sayıda Türk sanat müziği şarkısı da bulunuyor. Müzik kariyerini 3 kıtada pek çok konserle de taçlandırmış ve ülkemizde de konser vermiş olan bu özel sesle TRT Radyo 3'te sizleri baş başa bırakalım. Leyla Yusiç Balkan Bandosu programında sizler için söylüyor. Şuta Tenema.

Balkan bandasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a uzandık. 2006 yılında kurulan Sars grubunun müziği pop'tan rock'a, reggae'den hip-hop müziğine, oradan da Sırp halk temalarına doğru uzanan türlerin bir karması olarak tanımlanabilir. Sars'ın 2016 yılında yayınlanan Posledi başlıklı albümünün açılış parçası TRT Radyo 3'te çalınmaya başlıyor. Pepeo.

0: finalimizi Hırvatistan'da gerçekleştiriyoruz. Hırvat pop şarkıcısı ve söz yazarı 47 yaşındaki Petar Grašo'yu sizlerle buluşturuyoruz. Basketbolcu Zoran Grašo'nun çocuğu olarak Split'te doğdu. 1995 yılında düzenlenen Dora yarışmasında Oliver Dragovic'in ilk şarkılarından biri olan Bugine'yi seslendirmesiyle ön plana çıktı. Petar Grašo, sana kim söyledi? Yelti Rekako. Yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba akşamı saat 21'de kaliteli müziğin adresine sizleri yeniden bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Türkay Güner. Programa dair soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımıza iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Sveta sano se bizna Šta sam čuja vidija Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçak TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Radyo 3. Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinin

0: enerji merkezi olma vasfını giderek güçlendirdiğini belirtti. İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir, dedi. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasının sadece kalkınma değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmaların partinin iç meselesi olduğunu söyledi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yarın ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda kurulun yol haritası gündemde olacak. CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da, Merkez Yönetim Kurulu'nun ise Cuma günü toplanması planlanıyor. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok, dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç'un kurultay soruşturmasında verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Koç, delegelerle birebir temas kurulduğunu ve siyasi destek karşılığında adaylık sözleri verildiğini öne sürdü. Ayrıca bu süreçte maddi destek sağladığını da itiraf etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, okçuluğun bir çağı kapatıp bir çağ açan ecdadın fetih ruhunu ve mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değer olduğunu söyledi. Kendi kültürünü bilen, tarihini tanıyan ve medeniyet değerleriyle yetişen genç nesiller, Türkiye yüzyılının en güçlü teminatıdır, dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'nın yalnızca spor etkinliği değil, kimlik, hafıza ve diriliş çağrısı olduğunu söyledi. Bakan Bak, İstanbul'da 14. Fetih Kupası açılışında konuştu. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de sınav takvimini güncelledi. Buna göre 12 Temmuz'da yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz'a alındı. 26 Temmuz'da yapılması planlanan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES'in yeni tarihi ise 2 Ağustos olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını duyurdu. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. 21 Mayıs'ta ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testlerin sonucu çıktı. Zanlılardan Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanların testleri pozitif çıktı. Mirgün Sırıcabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'in kan, idrar ve saç testleri ise negatif çıktı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki çift yönlü doğalgaz boru hattı projesinin yankıları sürüyor. Rum yönetimi projenin önüne geçmek için bir kez daha Avrupa Birliği'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Uluslararası deniz hukukuna göre belirlenen parsellerde yetki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 14, İstanbul ve Adana 20, İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Denizli 18, Bursa ve Gaziantep 16, Muğla 13, Antalya, Şanlıurfa ve Mardin 19, Sivas 10, Samsun, Trabzon ve Ordu 17, Bolu 12, Erzurum 6, Van 9, Diyarbakır 15 derece. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Texas çıkışlı alternatif rock topluluğu Culture Wars. Culture Wars 10 Nisan günü yayımladığı son albümüne adını veren Don't Speak isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Birmingham'dan çıkan ve tüm dünyaya yayılan Editors, yıllardır art rock ve post-punk türünün en şık temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor. Editors, 28 Nisan günü yayımladığı Callin' In isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

3 Nisan günü Easter Lily EP isimli 6 şarkılık bir EP yayımlayan U2, bu EP'den In A Life isimli single ile geçtiğimiz bölümlerimize konuk olmuştum. U2 bugün de Scars isimli single ile bir kez daha 3. milenyumda.

Şarkıcı ve şarkı yazarı, Britpop'un önemli müzisyenlerinden biri olan Richard Ashcroft, geçen yıl yayımladığı Loving You albümünden Heaven Knows isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma alternatif rock dünyasının eskimeyen topluluğu Travis ile devam ediyoruz. İskoç grup Travis, 2024 yılında yayımladığı LA Times albümünden Gaslight isimli single ile radyolarınızda.

Kariyerinde 20 yılı geride bırakmak üzere olan post-punk ve indie rock türünün şık grubu İngiliz White Lies, geçen yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Nightlight albümünden Keep Up'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

İskoçya'nın Dundee şehrinden çıkan alternatif rock türünün uzun ömürlü topluluğu Snow Patrol, 2025 yılının Ocak ayında single olarak, daha sonra da The Forest is the Path albümünde yer verdiği But I'll Keep Trying isimli şarkısıyla 3. milenyumda.

The Fret Alice 2018 yılında yayımladığı In Your Own Sweet Time albümünden hafif yaz, hafif pop öğeleriyle süslü şarkısı The Next Time We Met'le radyolarınızda.

TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Üçüncü milenyumun son bölümüne Biffy Clyro ile başlıyoruz. Grubun geçen yıl yayımlanan 10. stüdyo albümünün açılış şarkısı A Little Love sizlerle.

Liverpool Sound City isimli müzik festivalinde tanışan müzisyenler tarafından kurulan Circa Waves, 2023 yılında yayımladığı Never Going Under isimli 5. stüdyo albümünden Carry You Home'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Solo kariyeri inşa etmenin önemli örneklerinden biri olan Miles Kane, 2023 yılında yayımladığı albüme adını veren single'ı One Man Band'le 3. milenyumda.

Avustralya'dan garaj punk notalarıyla müzik dünyasına adım atan Delovery, 2025 yılında yayımladığı Force Majeure albümünden The New Alphabet isimli single ile radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Cold War Kids'le veda ediyoruz. Passing the Hat. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere yine yeni bir albüm dinleteceğiz. Sanatçımız Taç Mahal, grubu Phantom Blues Band ile 2 Mayıs'ta Time adında yeni bir albüm yayınladı. Aslında ona müziğin efsanevi ismi demek eksik bir sıfat gibi kalabilir. Çünkü kendisi blues ve diğer Amerikana müzik tür ve tarzlarında yapmadığı, denemediği bir şey kalmamış, çok yönlü bir sanatçı. Şimdi Time ismini verdiği bu yeni albümünü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Life of Love.

Taç Mahal'in Time albümünü birlikte kaydettiği Phantom Blues grubunda blues dünyasının önde gelen müzisyenleri yer almış. Bunlar elektrik gitarda Johnny Lee Shell, davulda Tony Brownagle, basta Larry Fulcher, tuşlu çalgılarda John Cleary ve Mick Weaver, tenor saksafonda Joe Sublette, trompette ise Les Lovett. Evet, bu dikkat çekici kadroyla kaydedilen albümden şimdi gelen parça Wild About My Lovin'.

0: Gerçek adı Henry St. Clair Fredericks Jr. olan sanatçı, gördüğü bir rüya üzerine sahne adını Taç Mahal olarak kullanmaya başlamış. Ailesinin müzikle iç içe olması, küçük yaşlarındayken piyano, klarnet, trombon ve armonika dersleri almasının önünü açmış. 13 yaşındayken aynı zamanda Arthur Big Boy Crudup'ın da yeğeni olan Kuzey Carolinalı bluescu Linwood Perry'den aldığı dersler ve eğitim onun tüm kariyerinin temelini oluşturmuş. Evet, şimdi bu yeni albümden dinleyeceğim sıradaki parça Crazy About the Jukebox.
1: She caught my eye smoking Joe's cafe. I used to sit and watch her swing and sway.

0: of you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby, baby.
1: Taç Mahal, dinlemekte olduğumuz albümün yayınlanmasının hemen ardından ilerlemiş yaşına rağmen kaydetmek istediği yüzlerce eser olduğunu ifade etmiş. Şimdi grubu Phantom Blues Band ile birlikte 2 Mayıs'ta yayınlanan Time isimli albümüne adını veren parçayı dinleyelim.

Taç Mahal'in dinlemekte olduğumuz 2 Mayıs'ta yayınlanan Time albümündeki parçaların kayıt tarihi 2010. Günümüze kadar neden yayınlanmamış olduğu konusunda bir bilginin bulunmadığı parçaları dinlemeye devam edelim. Şimdi Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley'in vokalde konuk olarak katıldığı reggae etkili parçaya kulak verelim. Talking Blues.

Şimdi bestecileri olarak Isaac Hayes ve Otis Redding'in isimlerini gördüğümüz 1960'lardan bir soul klasiği geliyor. Bu parçada Taç Mahal'in Otis Redding'in ses vurgularını öne çıkardığını da duyabiliyoruz. Sweet Lorraine.

Taç Mahal sahip olduğu 5 Grammy'nin yanı sıra sayısız ödüle de layık bulunmuş bir sanatçı. Müziğinde blues'un yanı sıra Karayip, Latin, Soul ve Rhythm and Blues tarzlarına da yer veren çok yönlü bir sanatçı. Evet, şimdi gelen sıradaki parçası You Put the Whammy on Me.

you put the whammy on me. Taç Mahal uzun yıllardır Hawaii'de yaşıyor ve burayı merkez kılarak geniş yelpazedeki Amerikan kök müzikleri konusunda çalışmalar ve işbirlikleri yapmaya devam ediyor. 2017 yılında Cap Mo ile birlikte kaydettikleri Touch Mo isimli çalışmalarıyla ses getiren sanatçı, 1960'larda başlayan kariyerinde çok geniş bir yelpazedeki kök müzikleri eğilmesi ve icralarıyla tanınıyor. Çok sayıdaki müzikal tarzda usta olan sanatçı, müziğine country, Hawaii, reggae ve cazı ustalıkla katmada ise her zaman çok başarılı. Şimdi sıradaki parçasında sanatçı bluesla olan ilişkisinin ne kadar gerçekçi ve samimi olduğunu anlatıyor. Ask Me But Nothing But The Blues.

Taç Mahal'in sizleri 2025 yılının sonlarında yayınlanan Room on the Porch albümünü dinletmiştik. Bugün dinlemekte olduğumuz albümün aslen 2010 yılında kaydedilmiş ve hazır olması sebebiyle kısa bir aradan sonra bu iki albümün arka arkaya yayınlandıklarını görmüş olduk. Şimdi Time isimli bu yeni albümden gelen parçası Muddy Waters'a bir saygı duruşunu temsil ediyor. It's Your Voodoo Working.

Albümün kapanışında yer alan parça caz etkili bir blues bestesi ve Chris O'Leary'nin piyanosunu Barrel House stilinde çalmayı tercih ettiğini duyuyoruz. Parçanın bestesi ise sadece iki parçasıyla bilinen Delta Blues'cu Kid Bailey'e ait. Rowdy Blues.

0: If you ask me, I know you weren't going nowhere in the first place.
1: Evet, Taj Mahal ve grubu The Phantom Blues'un 2010 yılında kaydedip 2 Mayıs 2026 tarihinde yayınladığı Time isimli albümünü baştan sona dinlemiş olduk. Şimdi kalan zamanımızda 2024 yılında yayınlanan ve artık aramızda olmayan eski dostu Leon Russell tarafından kiliseden stüdyoya çevrilmiş bir mekanda yapılmış olan Swingin' Live at the Church in Tulsa isimli konser albümünden seçtiğimiz parçalara yer vereceğiz. Leon Russell bu kiliseyi stüdyoya çevirirken adını The Church olarak kullanmaya devam etmiş. Şimdi bu albümden seçtiğimiz ilk parçaya kulak verelim. Mean Old World.

Kalan zamanımızda yer verdiğimiz Swingin' Live at the Church in Tulsa isimli albümden ikinci ve son parçamıza geldi sıra. Enstrümantal olan bu parçada kendisini eşlik eden müzisyenlerin ustalıklarının daha da öne çıktığına tanık olabiliyoruz. Evet, Waiting for my papa to come home.

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: Radyo 3.
1: Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Isaac Albeniz'in Iberia başlıklı piyano suite'inin orkestra düzenlemesini ve Benjamin Britten'ın solo gitar için John Dowland'in ardından Nocturnal adlı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Jacopo da Bologna ile başlıyoruz. 14. yüzyılda yaşamış İtalyan bestecinin 3 parti koro için yazdığı Kibirli Kartal başlıklı madrigalini ortaçağ çalgılarından oluşan Millenarium topluluğu yorumluyor.

Milenaryum topluluğu 14. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Jacopo da Bologna'ya ait bir madrigal seslendirdi. 20. yüzyılın Sloven bestecilerinden Karol Pahor'un, 20. yüzyılın Sloven bestecilerinden Karol Pahor'un a cappella coro için kaleme aldığı Balif Yerney'in Hakları adlı eseriyle devam ediyoruz.

Carol Pahor'un aynı adlı kısa romandan esinlenerek bestelediği Balif Yerney'in Hakları adlı eserini Ave Oda Korosu'ndan dinlediniz. Alman barok dönem bestecisi Johann David Heinihe'nin flüt, fagot, cello, kontrbas ve klavsen için sol majör konçertosu var sırada.

Alman barok dönem bestecisi ve müzik teorisyeni Johann David Heinrich'in flüt, fagot, cello, kontrbas ve klavsen için sol majör konçertosunu dinlediniz. Friedrich Chopin'in Opus 54 mi majör 4 numaralı skerzosuyla devam ediyoruz.

Friedrich Chopin'in 1842 tarihli Opus 54 Mi Majör 4 numaralı Scherzo'sunu piyanist Simon Trpceski'den dinledik. 20. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden Stefan Bolesław Poradowski'nin Opus 26 Kontrbas Konçertosu var sırada. Solist Jurek Dibal.

Stefan Boleslav Poradovski'nin kontrbas konçertosunu solist Jurek Dibal ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Vivaldi'nin bir diğer adı Timurlenk olan Bayezid Operası'ndan Sposa son Disprezzata başlıklı ünlü soprano aryasıyla devam ediyoruz.

Vivaldi'nin Bayezid operasından Sposa son disprezzata başlıklı aryayı soprano Julie Fuchs ve La Scintilla orkestrasından dinlediniz. Postromantik dönemin en önemli isimlerinden İshak Albeniz'in İberia başlıklı piyano süitinin Enrique Arbos'a ait orkestra düzenlemesi var sırada.

İshak Albeniz'in İberia başlıklı piyano süitinin Enrique Arbos'a ait orkestra düzenlemesini Jorge Mester yönetimindeki Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Benjamin Britten'ın solo gitar için John Dowland'in ardından Nocturnal adlı eseriyle devam ediyoruz.

Benjamin Britten'ın 1963 yılında bestelediği John Dowland'in ardından Nocturnal adlı eserini gitarist Sean Shibe yorumladı. Programımızın bu bölümü Fanny Mendelssohn'un solo piyano için Opus 8 Sözsüz Şarkılar dizisinden 3 ve 4 numaralı parçalarla sona eriyor.

Piyanist Sylvain Dauphin, Fanny Mendelssohn'un 1840 tarihli Opus 8 Sözsüz Şarkılar dizisinden 3 ve 4 numaralı parçaları seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü barok dönemin İtalyan bestecilerinden Bernardo Pasquini'nin M.Ö. 304 yılında şehit edilen Romalı genç kız Agnese'nin hikayesini anlatan Santa Agnese adlı oratoryosuyla başlıyor. Bestecinin 1678 yılında kaleme aldığı 17. yüzyıl oratoryo geleneğinin özellikle de Roma ekolünün tipik bir örneği olan eserini solistler ve Domen Marinčić yönetimindeki Radovlitsa Festival Barok Orkestrası'nın 11 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinliyoruz.